Aldanma çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum.

0: gözlerime doğdu sanki gözlerin. Ruhumu ısıttı sanki sözlerin. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemi. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim.
1: İlaç Kimi Radyo.

Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız. İlaç gibi.

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleri ile Mersin-Adana devlet yolu 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM. Gönül dostu Şener.
8: Türkiye'yi uyandıran adam.

Bu sabah işe gelirken baktım parçalı bulutlu bir hava, yağmur yağdı yağacak falan ama hava durumu parçalı bulutlu olduğunu gösteriyor. Tam böyle bir nostaljik hava gibi geldi. Dedim bu sabah nostaljik başlayalım. Doğru mu yaptık bilmiyorum. Günaydın, 9 Haziran Salı sabahı, 7:05 geçiyor. Hoş geldiniz. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun.

dünya çok ciddi sinyaller veriyor. Ne kadarını alabiliyoruz? Zaman gösterecek. Filipinlerin Mindanao bölgesinde Sarangani açıklarında 7.8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi dün. Çok sayıda ölü var, yaralılar var. Ama görüntüler insanın tüylerini diken diken yapıyor. Rabbim bizleri korusun.

yaşınca ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, aynı yere geleceğiz. Ya ben şimdi ne diyorum ki? Yani bu esas tütün meselesi. Tütün masiyatı ne olacak?

harbiden öyleyiz ya. Bindik bir alamete gidiyoruz, kıyamete. Antalya'dan Arnavut Fikret. Alemin hükümdarı, kralın hükümdarı günaydın demişse abi abartma gözünü seveyim. Yapma ne olur ya. Eyüp'ten Fadime selam kar demişsiniz. Selam kar, karlı bir selamlaşma gibi mi oluyor ablam? Aleyküm selam kar. Dün akşam 17 gibi işten çıktım diyor Umut. Hava durumu telefonda güneşi gösteriyor. Abi bir yağmur yağdı sorma diyor. Şeyime kadar ıslandım öyle değil. Daha kibar söyleyelim. Kim herkes neyin ne olduğunu biliyor zaten de. Valla cumartesiye kadar yağmur yok gibi görünüyor bizde ama bugün hava biraz kapalı. Yaralı kurt sen yağacak

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
1: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
2: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
3: Kale Kilit.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
5: bankacılık. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

yakalayın. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 lira.

0: Sesi.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: üzerinden cep telefonla. Akatçe en ucuzu bulmak içindir.
1: Akatçe.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Ben konuşunca da 100 milyon. Kapıda duruyor cam filmlerincim. Yanılmadım sanki ben müneccim. Millet bizi yanlış anladı. Çünkü var altımda 50 tane gencim. Sabah uyumaca, geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana artık yavaş be kardeşim. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Of her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Of her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece.

0: Hakan Bey o kadar paramız yok. Bir cepte kalp, bir cepte var sila. Dedim ki yavrum sen tranquila. Öğüt veren de kendisi yapsın. Çünkü halk o işinin tilla. Sabah uyumaca, geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana artık yavaş be kardeşim. Bu ne be kardeşim her gece her gece. Of her gece her gece. Bu ne be kardeşim her gece her gece. Of her gece her gece. Bu ne be kardeşim her gece her gece. Sabah uyumaca.
1: Bir Kenan'dan her gece. Blok 3'ten her gece. Bir tane de ben çıkartırsam her gece tamamdır herhalde.
0: Her gece her gece.
1: Güzelmiş ama. Gaziantep'ten Anıl günaydın. Kayseri'den Çoban Tayfur. Sivas'tan sevgili Berke de Ersin Şahin'e sırdık şarkıyı göndermek istedi. Gönderelim. Avrasya Tüneli'ne de bir geçmiş olsun diyelim. Otomobil yangın panosuna çarpmış Avrasya Tüneli'nde. Fışkıran su da yanlış anlaşıldı. İnsanlar panik yaşadı. Deniz suyunun Avrasya Tüneli'nin delindiği düşünüldü. Öyle bir durum söz konusu olsa diye sabah Mehmet abiyle arabada sohbet ediyoruz.

Avrasya Tüneli 7,5 günlüğünde depreme dayanıklı yapılmış sevgili dostlar. Biliyorsunuzdur belki ama paylaşayım. Her 200 metrede bir yangında dayanıklı acil çıkışlar var. İtfaiyenin yangın musluğu patlıyor. Bir aracın çarpması sonucu söndürme sistemindeki su da tünele akıyor. Ve tabii bu da bir panik yaratıyor. Eyvah. Avrasya Tüneli dediğin suyu doluyor gibi.

Yaz gelince bizim sanatçı abilerimiz, dostlarımız coşuyor. Bülent abi de onlardan. Eller yukarı. İlk görüşte adam yazaması böyle.

Cumartesi görünüyor yağmur bizde. Oğlumu okula bırakıp işe gideceğim. Ben de geldim. 32 senedir kralcıyım diyor Almanya'dan İnci. Hoş geldin. Bize kim gelsin istersin diyor İzzet. Adana'dan Beşiktaş için. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun Süleyman Seba gibi birinin. Ama nerede? Milli takıma bir kez daha başarılar dileyelim. Zaman daraldı, az bir süre kaldı. Bu sene Dünya Kupası'nda 3 ya da 4 kadın orta hakem olacak. Çok merak ediyorum artistik yapan futbolcuları. Ne yapacaklar kadın hakemlere karşı? Nasıl bir tavır takınacaklar?

Kadriye Kalaycı. Bak nasıl kafiyeli. Kadriye kardeşim günaydın mesajını göndermiş. Bizden de günaydın. İstanbul'dan Tuğba. Bizim ülkemizde ezan vakti gelince radyoda müzik susar, rahatsız olan demiş bu ülkeden gidebilir diye yazmış. Kendi görüşünü belirtmiş. Yaşanan olayla ilgili bilgin var mı diye soruyor. Var. Ama çok üstünde durmuyorum. Bugüne kadar birçok festivalde, düğünde, konserde, sahnede sunum yaptım. Sahne aldım demek biraz ağır olur da. Sunum yaptım birçok yerde, birçok ilde. Ve hepsinde de bütün sanatçılar dahil, protokol, hazırun, herkes dahil ezan vaktinde, herkes konsere ara verilmesinden yana huzurlu, mutluydu. İşte saygı vardı. Hala da var birçok yerde.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajı.

0: Elbet.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

Vanya. 2000 TL'lik yakız alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: fırsatlarını yakalayın.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Altın herkesindir ama bilezik koçaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği koçaktır. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.

0: Berlin'den Ayşe diyor ki eşim fanatik Trabzonsporlu. Bütün maçları izler. Benim hiç ilgim yok. Geçenlerde eşim maç bakıyordu. Benim de gözüm sahanın ortasında bir kadın hakemi görünce
1: sen bunu mu izliyorsun?
0: Dememiş, orayı ben uydurdum. Diyor. Sen de gördün mü dedim kadın hakemi. Bundan sonra bayan hakemle nasıl diyalog kuracak futbolcular ben de merak ettim diyor. Sevmişim ben seni. Navigasyondaki kadın sesi gibi.
1: Onu mu dinleyeceğim benimle? Hele
0: yazalım. Sen eskiden maç izlemezdin. Hakem kadın olunca. Sevmişim ben seni. Diyarbakır kızları. Hele yazalım. Herhalde futbolcular büyük saygı gösterir diye düşünüyorum. Avustralya'dan Güray günaydın. Almanya'dan Ufuk. Hasan sana da günaydın Hasan.

Günaydın. Şener abi ezan sesinden rahatsız olanları Avrupa'ya gönderdi. Ona ben bakmıyorum. Biz ezan sesine hasret. Onlar da bir kalsın da diyor. O kalmaz ki. Kurban kesiyoruz. Bazı belediyeler izin veriyorlar. Bir dakikalığına ezan okunması için diyor Sedat Fransa'dan.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 9 Haziran Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. CHP'de grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin ısrarla dile getirdiği kurultay çağrısına olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu süreci başlatıyoruz çıkışı yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri, Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz ifadelerini kullandı. Ayrıca CHP'nin grup toplantısının saat 13.30'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacağı duyuruldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecini başlatıyoruz paylaşımından saatler önce CHP Grup Başkanı Özgür Özel de kameraların karşısındaydı. Özel, grup toplantısını ben yapacağım dedi. Şimdi gözler saat 13.30'daki grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağında.
5: Benim konuşacağım, grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyre'yi kürsüde anacağım. Grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri bu sefer olsun hiç olmazsa yakışanı yapmaktır.
4: Amerikan Başkanı Trump, İran ve İsrail arasında dün sabaha kadar süren karşılıklı füze saldırılarını nasıl durdurduğunu Amerikan basınına anlattı. 24 saat içinde İsrail Başbakanı Netanyahu ile iki kez telefon görüşmesi yapan Trump, savaşı sürdürürse ona yalnız kalacağını söyledim dedi. Trump, İran'la savaşın iki hafta içinde biteceğini yineledi. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüştü. Görüşmede iki ülke arasında 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar değerlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran savaşının enflasyon üzerinde %5'lik bir baskı oluşturduğunu söyledi. CNN Türk'te konuşan Bakan Şimşek, enflasyondaki düşüş trendinin süreceğini belirtti. Kötümser olmak için sebep yok dedi.
6: Savaş nedeniyle birinci doğrudan etkilerle ikincil etkileri dikkate aldığımızda bugün itibariyle en az bir 5 puanlık ilave bir enflasyonist baskı var. Enflasyon bu dış şok olmasaydı bu sene çok büyük ihtimalle %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üstü arasında olma olasılığı oldukça yüksekti. Sürdükçe, uzadıkça bu süreç etkileri daha yoğun olabiliyor. Öngörülerimiz belki tam hani bu şartlarda öngörü üretmek de kolay değil. Belki biraz iyimser tarafında kaldık. Savaşın etkisi önemli. Savaş büyük bir şok. Yönetilebilir bir şok. Yönetiyoruz. Bu savaş bitecek. Petrol fiyatı düşünce en fazla olumlu etkileyecek ülkelerin başında Türkiye var. Bu ne yapar? Hızlı bir şekilde enflasyon beklentilerine yansır. Dolayısıyla kötümser olmak için sebep yok.
4: Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın 46. gününde reklamcı Serkan Öztürk savunma yaptı. Öztürk, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kasası olduğuna yönelik iddiaya yanıt verdi. Ondan tek bir ihale bile almadım dedi. İstanbul'da bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün yapılacak. 14 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. Savcılıkça hazırlanan iddianamede zanlının çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pek çok binanın yıkıldığı depremde en az 32 kişi hayatını kaybetti, yüzden fazla kişi yaralandı. Liselere giriş sınavına artık sayılı gün kaldı. Cumartesi günü 1 milyondan fazla öğrenci hayallerindeki okula girebilmek için sınavda ter dökecek. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13 ila 24 Temmuz'da yapılacak.
3: Ekonomi.
4: Borsa İstanbul'da BIST düz endeksi güne %1,22 değer kazancıyla 13.860 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.11, euro 53.18, gram altın 6.436 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 63.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar. Spor.
4: A milli takım Dünya Kupası'ndaki evine ulaştı. Arizona'ya giden Ay Yıldızlıları Türk vatandaşlar yalnız bırakmadı. Milliler bu sabah basına ve taraftara açık bir antrenman yaptı. Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un kesin sonuçlarını duyurdu. Buna göre genel kurulda kullanılan 27.387 oyun 27.172'si geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım 17.245 oy alırken Hakan Safi 9.927 oyda kaldı. Herhangi bir itiraz olmadığı için seçim sonuçlarının kesinleştiği bildirildi. Beşiktaş Game seriyi eşitledi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Game deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup etti ve seriyi 2-2'ye getirdi. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
7: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklık güneyde 2-3 derece daha arttı. Bugün İstanbul az bulutlu 28, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
8: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
4: TEM otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleri ile Mersin-Adana devlet yolu 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Sabahtan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Salı sabahı ikinci saatimizin 13 dakikası geride kaldı. Karşıyaka'dan Hatice Hanım'a, İzmir'e günaydın diyelim. Balıkesir'den İsmail. Yabancı oyuncular için sıkıntı olmaz da bizim Türk futbolcular illa kendilerini belli eder. Ne yani, hakemi yemeğe mi davet edecek? Nasıl belli ediyor? Asıl yabancılar da daha fazla. Günaydın Şener Bey demiş Aytan Hanım. Günaydın Aytan Hanım. Kayseri'den Adem.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz bu hafta da sert esiyor, akşamlar serin. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
6: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
7: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
8: Doğada ne varsa Zümrana'da.
9: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
10: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: kartlar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam Balkon'un adı

0: sana afiyet de.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Para.

0: Parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Parafara dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz havada.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, İzoktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros, hepimize iyi gelecek.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
11: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
12: Yoksa sorun değil.
11: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.

0: çok da.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: İlaç Gibi Radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Balıkesir'den Ahmet. Balıkesir'den Fatma. Bugün Balıkesir'e çalışıyoruz. Otobüs boş gitmeyecek. Gaziantep'ten Ahmet, günaydın. Sakarya'dan Hakan. Kişisel verileri koruma kanunu, daha doğrusu kişisel verileri koruma kurumu diyor ki, ibadet, dinlenme alanları ile daire kapılarının önüne güvenlik kamerası kurulamayacağını duyuruyor. İbadethanelerde, dinlenme alanlarında daire kapılarının önüne güvenlik kamerası kurulamayacak. Şimdi ibadethanelerde çadır çadır ayakkabı götürüyorlar. Nasıl yakalayacaksın onları? Daire kapısının önünde apartmana hırsız giriyor. Onu nasıl göreceğiz? Hadi dinlenme alanları tamam bir noktada eyvallah, ama diğerleri

0: Sızdırı.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 9 Haziran Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. Kurultay sürecini başlatıyoruz manşet. CHP'de grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Muhaliflerin kurultay çağrılarına olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, kurultay sürecimizi başlatıyoruz dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'dense grup toplantısını ben yapacağım açıklaması geldi. Kürsü savaşı Milliyet'in manşeti bugün. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasında yaşanan gerilim, her iki ismin de grup toplantısı yapma kararlılığı çerçevesinde bugün mecliste tam anlamıyla kürsü savaşına dönüşecek. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel taraftarlarının erken saatlerden itibaren salona girmeye çalışması beklenirken yaşanacak kaos ortamında kürsüye kimin çıkacağı konusunda gözler grup salonunda olacak deniliyor detaylarda. Kurultay süreci başlıyor. Bu haberin alt başlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını belirtti. Tüm örgütümüzü bugünkü grup toplantısında tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum dedi. Şimdi de sabahın manşetine bakıyoruz. Kontrolü kaybeden Özel'in son çırpınışları manşet. Grup toplantısı öncesi CHP'de kaos hakim. Koltuğunu kaybeden Özgür Özel artık CHP'de barınamayacağını anladı. Yargı kararlarına savaş açtı. Demokratik olgunluk, arınma ve öz eleştiri yok deniliyor haberin detaylarında. Netanyahu'ya uyarı, yalnız kalabilirsin. TRT haberin manşeti, Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in İran karşısında yalnız kalacağı uyarısında bulunduğunu açıkladı. İki ay sonra füzeler uçtu. Hürriyet'te manşet, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereleri sürdüren İran dün İsrail'i füzelerle vurdu. İsrail de İran'a karşılık verdi. Orta Doğu yeniden savaşın eşiğine geldi. İran'ın operasyon bitti açıklamasına rağmen bölge diken üstünde. Ve yine Hürriyet'ten bir başlık ilk sayfadan, CHP'de grup krizi, o kürsüyü atanmışa bırakmayız. Kendisinin konuşacağı grup gündemini meclise bildiren Özel, kurultay kararı alınmadan partimizin ve milletimizin yetkisine emanet ettiği milletvekillerinin seçtiği grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey grup toplantısı yapmayı istiyorsa yolu kurultayı toplayıp aday olmaktır dedi. Ve sırada Sözcü var. Sözcü'nün manşeti serpme masraf. Zam için para yok diyen iktidar kahvaltı gününde dünyayı doyurdu. İktidar emekliye memura asgari ücretliye Temmuz'da yapılacak zamda frene, şatafattaysa gaza bastı. Elçilerimiz Katar'dan Çin'e kadar sofra donatıp dünya kahvaltı gününü kutladı. Rizeliler çayı dereye dökecek, başka bir başlık Sözcü'den. Pazar ilçesindeki üreticiler maliyetlerin patladığını belirtti. Özel sektör dip fiyat veriyor. Perişanız, bir kilo çayla iki ekmek alamıyoruz, çayı dereye dökeceğiz diye isyan etti. Ve son bir başlık son dakika haber portalından, uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama. Ünlülere yönelik soruşturmada uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan şarkıcı Mabel Matiz konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Adli Tıp Kurumu raporunun aksine aynı gün bağımsız bir laboratuvarda yaptırdığı ve negatif çıkan test sonucunu da paylaşan Matiz, ortada mutlaka bir yanlışlık var dedi. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Sevgili Denizay dinleyicimiz dinlenme alanları ilginç diyor. O dinlenme alanı derken iş yerinde zannedersem. O iş yeriyle ilgili geçerli. Birçok yerde karşıma çıktı bu haber, iş yerinde özellikle. Dinlenme alanlarında. Yani parkta bahçede değil olay. Yani kameranın olması gereken yerler var, olmaması gereken yerler de var.

Sonlara doğru geliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetiminin Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius'tan Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendirdiği iddia edildi. İlginç bir haber. Baştan sonra upuzun detaylı bir şekilde yazmışlar. Benim başlık dikkatimi çekince habere şöyle bir göz attım. Trump o adaya göz dikti. Grönland'ı istiyor. Hatta bazen esprili bizim programlarda da Kastamonu istiyor falan. İşte birçok yerle ilgili. Bu adam niye bu kadar istiyor? Niye bu kadar istiyor? Biraz önce aklıma geldi. Bu adam müteahhit. Bu adam ev yapmak istiyor. İş yeri yapmak istiyor. Benim anladığım o. Orayı da istiyorum. Burayı da istiyorum. İsteğini yüzü bir kara vermeyen Donald Trump. İstemediği yer yok. Dünyanın barış elçisi. Bilmem kimle konuştum artık bir şey yapmayacak. Öbürüyle konuştum şöyle olacak böyle olacak ama herkes saman altından saman üstünden işini götürüyor. Adamın derdi orayı da istiyorum burayı da istiyorum. Sakın bizim Karadeniz'in o tarafları falan göstermeyin bu adama. Şöyle Samsun'dan sonra Artvin'e kadar bu adamı uzak tutun. Görmesin oraları. Doğu'yu zaten biliyor, petrol var. İstemeden duramıyorlar. Bir de Karadeniz'i görmesinler. Ben...

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
8: Chery.
6: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
9: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
10: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
11: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
12: Pilot Garaj Auto Expertise.
9: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
10: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
12: Pilot Garaj Auto Expertise.
13: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
14: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
10: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
15: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
16: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik

0: Miktarı sınırlıdır. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar.

1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: mutfak.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.

Yolumuz belli, veda zamanı. İzmir'den servis şoförü sevgili Levent, Levent Kapçı'ya selam gönderir. Manisa Salihli'den çanta ve ayakkabı tamircisi Ahmet Bölmeli'ye armağan edecek bugünün son şarkısını. Efendim, sürücülü insan ettiysek affola. Gününüz güzel geçsin. Ölmez sağ kalırsak yarın görüşmek üzere. Benim Zeynel Hacım. Bye bye.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 9 Haziran Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. CHP'de grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin ısrarla dile getirdiği kurultay çağrısına olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu süreci başlatıyoruz çıkışı yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri, Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz ifadelerini kullandı. Ayrıca CHP'nin grup toplantısının saat 13.30'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacağı duyuruldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecini başlatıyoruz paylaşımından saatler önce CHP Grup Başkanı Özgür Özel de kameraların karşısındaydı. Özel, grup toplantısını ben yapacağım dedi. Şimdi gözler saat 13.30'daki grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağında.
5: Benim konuşacağım, grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyre'yi kürsüde anacağım. Grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri bu sefer olsun hiç olmazsa yakışanı yapmaktır.
4: Amerikan Başkanı Trump, İran ve İsrail arasında dün sabaha kadar süren karşılıklı füze saldırılarını nasıl durdurduğunu Amerikan basınına anlattı. 24 saat içinde İsrail Başbakanı Netanyahu ile iki kez telefon görüşmesi yapan Trump, savaşı sürdürürse ona yalnız kalacağını söyledim dedi. Trump, İran'la savaşın iki hafta içinde biteceğini yineledi. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüştü. Görüşmede iki ülke arasında 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar değerlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran savaşının enflasyon üzerinde %5'lik bir baskı oluşturduğunu söyledi. CNN Türk'te konuşan Bakan Şimşek, enflasyondaki düşüş trendinin süreceğini belirtti. Kötümser olmak için sebep yok dedi.
6: Savaş nedeniyle birinci doğrudan etkilerle ikinci etkileri dikkate aldığımızda bugün itibariyle en az bir 5 puanlık ilave bir enflasyonist baskı var. Enflasyon bu dış şok olmasaydı bu sene çok büyük ihtimalle %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üstü arasında olma olasılığı oldukça yüksekti. Bu savaş bitecek. Petrol fiyatları düşünce en fazla olumlu etkilenecek ülkelerin başında Türkiye var. Bu ne yapar? Hızlı bir şekilde enflasyon beklentilerine yansır. Dolayısıyla kötümser olmak için sebep yok.
4: İstanbul'da bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün yapılacak. 14 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. Savcılıkça hazırlanan iddianamede zanlının çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pek çok binanın yıkıldığı depremde en az 32 kişi hayatını kaybetti, yüzden fazla kişi yaralandı. Liselere giriş sınavına artık sayılı gün kaldı. Cumartesi günü 1 milyondan fazla öğrenci hayallerindeki okula girebilmek için sınavda ter dökecek. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13 ila 24 Temmuz'da yapılacak.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: A milli takım Dünya Kupası'ndaki evine ulaştı. Arizona'ya giden Ay Yıldızlıları Türk vatandaşlar yalnız bırakmadı. Milliler bu sabah basına ve taraftara açık bir antrenman yaptı. Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un kesin sonuçlarını duyurdu. Buna göre genel kurulda kullanılan 27.387 oyun 27.172'si geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım 17.245 oy alırken Hakan Safi 9.927 oyda kaldı. Herhangi bir itiraz olmadığı için seçim sonuçlarının kesinleştiği bildirildi. Beşiktaş Gain seriyi eşitledi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup etti ve seriyi 2-2'ye getirdi. Şansa kalmaz
8: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleri ile Mersin-Adana devlet yolu 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
8: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiler, merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu ve inşallah güzel haberler alıp güzel haberler verdiğimiz bir gün olsun. Hoş geldiniz.

0: Aşkımız verirken en son nefesi, yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi, bütün duygularım ağır yaralı, bütün hayallerim ağır yaralı.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara'da Poyraz bu haftada sert esiyor, akşamlar serin. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.

0: Fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep

Kupası heyecanı vatanda. 8-15 Haziran tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i5 işlemcili Casper Nirvana S100 Notebook 32.999 liraya, Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 10

0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde Ceku 7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu Ceku 7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla Ceku 7. Şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
4: E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
7: Ne istersen Neon 1.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Aygaz diyorum.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Stokları eritiyoruz. 5-30 Haziran tarihleri arasında seçili Stanley termoslarda stokları eritiyoruz. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alım. Gri klima.
11: İlaç gibi radyo.
12: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: İlaç gibi radyo.
13: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
14: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
15: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener yine benim dilime bir şarkı dolamanın peşinde. Zaten onun son şarkısıyla bütün günü geçiriyorum. Onun için ben Ferdi abinin sesini son ses açayım da tutamadım zamanı diye gezmeyeyim orada da. Ben de gidene kadar Müslüm Baba'dan, Ferdi abiden söyletiyorum. Bir de sesi çok güzel. Yakışıyor o meyanlar.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: İmparator'dan efsane bir şarkı. Radyosunun başında şarkılarımıza eşlik eden bütün kralcılarımıza hediyem olsun. Tunceli'den sevgili Doğan kız arkadaşına ülkem için demiş bir şarkı Emrah'tan. İlerleyen dakikalarda çalacağım. Şimdi bu şarkıda sizlere armağanım olsun. Çalışırken bize kulak veren tüm emekçilere gelsin.

0: ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: afiyetle ye.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Serviz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan 2000

0: 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı.

2000'li yılların ortası. Efsane iki şarkı. Birisi Emrah'tan. Az önce söz vermiştim, tuttum sözümü. Bazen unutuyorum biliyorsunuz. Diğeri de Hakan Altun'dan, sever.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umrumda değil. İlaç gibi radyo. Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
1: Babacars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detay...

hangi mahkum çekmiş böyle işkence? Asmalı mı dersin bu kalbi sence? Ne gündüzüm gündüz, ah ne gecem gece. Hasretin kanıma girdi girecek.

efsane bir şarkı. Ahmet Selçuk İlkan'ın muhteşem çalışması. Tan'la birlikte ben de bağıra bağıra okudum, nasıl sesimi duymuyorsunuz diye. Bu şarkılar içimizdeki zehri alıp getiriyor. Bu arada Adanalı kardeşlerimize, kralcılarımıza müjdeli haberi tekrar hatırlatayım. Dün söylemiştim, Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. sanat yılı ilk buluşması Adana'da, doğduğu şehirde olacak. Hemşerileriyle birlikte unutulmaz şarkıları, muhteşem bir konsere imza atacak Ahmet Selçuk İlkan. Bir efsaneyi sahnede canlı canlı izlemek istiyorsanız, o zaten sahnede şov yapan bir sanatçı, büyük bir şair. Bu konsere hepinizi davet ediyor Ahmet Selçuk İlkan. Cumartesi günü, 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde olacak. Kaçırmayın.

Bu şarkıyı canım amcama çaldım. Şimdi beni dinlemiyordur tabii, biliyorum. Ailemizin en büyük çınarı Şeref amcam. Hafta sonu onun için ve yengem için Erzurum'a gittik, memlekete. Onun için çaldım. Çınarımızın 62 yıllık hayat arkadaşı Müşerref yengemizi kaybettik. İşte Türkiye'nin, dünyanın her tarafında ne kadar akrabamız varsa yetişebilen geldi. Ve büyük çınarımızın kıymetli eşini, sevdiğini Palandöken'in eteklerine defnettik. Dualar ettik. Gözyaşlarımızı baba toprağımıza akıttık. Ve döndük. Allah gani gani rahmet eylesin Müşerref yengemin hepimizin üzerinde. Bütün kuzenlerde, yeğenlerde, torunlarda emeği vardır. Herkes büyük acı yaşadı ama en büyük acıyı elbette ki 62 yıllık hayat arkadaşı Şeref amcam şimdi o yükü taşıyacak. Allah metanet versin, sabır versin. 62 yılımı bıraktım bu toprağa diyordu. Gözyaşları sicim gibi akıyordu. Çoktan 90'ına gelmiş Şeref amcam. Allah sağlıklı güzel ömürler nasip etsin, onu başımızdan eksik etmesin. Zor, sevdiğini uğurlamak zor. Onu gözlerimizle gördük bir kere daha. Rabbim sabırlar versin. Amca, ellerinden öperim.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
3: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
4: Yardım edin!
3: Aşk işleri belli olmaz.
4: Kimse yapma!
3: Ama bugün şanslı günümdeyim sanırım.
5: Belki ben de öyle.
3: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
6: Umarım bir daha görüşmeyiz.
7: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
6: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
8: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben.
2: Günlük hesapla, kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Tanıştıralım.

0: Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan, çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
2: Git, git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak.
1: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
3: EFS'nin sunduğu Kezban'ın Günlüğü devam ediyor.
4: Kezban'ın Günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin Kralı. Kral FM.

Kral stüdyolarından bir kayıt çaldım size sevgili kralcılar. Aleyna Tilki ve Taksim Trio. Canlı canlı öyle olduğu gibi stüdyodan okudular. Yaşayan efsaneyle devam ediyoruz. Sevenlerin armağanım olsun. Sene 1990, neredeydik, kiminleydik, şöyle bir gözümüzün önünden geçsin bakalım.

0: Bozba'nın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Tutmazlar bunu bilesin. Düşme kimsem kalmaz ki göresin. Düşme isterler hep sürünesin. Düşme bir darbede dosttan yersin. Düşme, düşme.

Hayri Şahin'in unutulmaz yorumuydu. 1987 yılından zamanda yolculuk yaptık bu güzel şarkıyı dinlerken sevgili kralcılar. O vakitler bizim tabii iyice çocuk olduğumuz vakitlerde genç olanlar, delikanlı olanlar, büyük aşklar yaşayanlar veya hayatın büyük sillesini yiyenler, tecrübeyi öyle pişe pişe öğrenenler, kafasını taşa vura vura öğrenenler, bazen herkesin dost olmadığını, dostun da eğer bu hayatta bir dostun da varlığı var ise şükredilecek bir olgu olduğunu yaşayarak görenler, duyanlar, bilenler dinlediler o dönemin şarkısını. Kıymetli bir dostunuz varsa hayatta, güvendiğiniz bir dostunuz varsa hayatta ve pek çok badireden geçtiği halde, pek çok sınavdan geçtiği halde bu dostluk hala ayakta duruyorsa çok şanslısınız. Çok şanslısınız. Güzel bir ailesi olanlar, güzel dostları olanlar bana göre, bir de sağlığı da tamsa bu dünyanın en zengini, en üst tabakada yaşayanlardır. Geldik programın finaline. Kamuran Akkor'un unutulmaz yorumuyla devam edeceğim. Üstüme düşme benim. Sonra reklam dönüşü Harika Avcı'dan ve Müslüm Baba'dan iki güzel şarkım var. Kaçırmayın. Üst üste gelecek o şarkılarda yeni unutulmayanlar da yolculuğa çıkaracak bizi. Benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır. Mutlu Akgün bir numara.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
10: Sağlam bankacılık.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
14: İlaç gibi radyo.
15: Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: yıkılır beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.
2: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
2: Kezban'ın

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklık güneyde 2-3 derece daha arttı. Bugün İstanbul az bulutlu 28, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'a teşekkür ettim. Kezban'dan mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Mesajlarınızı, isteklerinizi de değerlendireceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı ve kısa mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ferdi Baba ile birlikteliğimiz başlasın.

0: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara'da Poyraz bu haftada sert esiyor, akşamlar serin. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
5: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.

0: sigortası, Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Erdoğan Çorak, hayırlı yayınlar abi diyor. Abdullah abim, hemşerim, onunla seni dinliyoruz. Bir de Osman abime ve Mustafa Çorak'a bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz diye notunu iletmiş sevgili Erdoğan kardeşim. Erdoğan Çorak, çalacağım şarkıyı Ebru Gündeş'ten bu arada çok güzel bir şarkı hazırladım. Sizlere armağan edeyim. İyi yayınlar diye başlayan diğer bir mesajımız Şükrü Tahran tarafından gönderilmiş. Özlem, sıradaki şarkı Bilecik Bozüyük Alparslan. Na gelsin şimdiden teşekkürler. Hüseyin Bahtiyar, kolay gelsin. Benim de bir isteğim var. İlerleyen dakikalara çalacağım. Ankara'dan Emrah Acar, güzel bir şarkı. Canımdan çok sevdiğim canım eşim ve canım kızıma armağan olsun. Kadirli'den diyor. Tüm gurbetçilere selam olsun diye bir not iletmişsiniz. Ebru Güneş'in bu şarkısı sizlere armağan olsun.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Sevgili Ahmet abi, Muhammed Selçuk İlkan, dün telefonda konuştuk yayından sonra. Ayın 13'ünde Adana'da biliyorsunuz Sarıçam Belediyesi'nin katkılarıyla Ferdi Tayfur Müzesi'nde bir dinletisi, bir konseri olacak. Ayın 13'ü Cumartesi günü. Sevenlerine, tüm Adanalılara buradan tekrar duyurmuş olalım. Kuaför Nezih Manisa'dan göndermiş. Tüm kral dinleyenlerine armağan olsun çalacağın şarkı. Zeki Dudulu'dan göndermiş mesajını. Sen gezegen, gönül dostu Şener. Geçen gün bir olay söylemişti. Onun açıklamasını yapmış sevgili tırcı harfiyatçı kardeşim. Allah'a emanet ol diyor. Sivaslı tırcı Zeki göndermiş mesajı. Sevgili kardeşim çok teşekkür ediyorum. Selamlar gönderiyorum ben de. Yozgat'tan selam. Benim de bir isteğim var. Sevip de kavuşamayanlara armağan olsun demiş ama adını yazmamış gönderen dinleyicimiz. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: Bak.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 9 Haziran Salı, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Gözler Meclis'te saat 13.30'da CHP grup toplantısında kürsüde kimin olacağı merak konusuydu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık yarım saat önce yazılı açıklama yaptı. Meclise gitmeyeceğini, saat 14'te genel merkezde konuşacağını söyledi. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum ifadelerini kullandı. Meclis önünde zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Yaklaşık bir saat önce yapılan açıklamaya göre CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanlığı ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yazı gönderdi. Karar güvenlik riskiyle alındı dedi. Bir yandan da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklaması gündemde. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin ısrarla dile getirdiği kurultay çağrısına olumlu yanıt veren CHP lideri, süreci başlatıyoruz çıkışı yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecini başlatıyoruz paylaşımından saatler önce CHP Grup Başkanı Özgür Özel de kameraların karşısındaydı. Özel, grup toplantısını ben yapacağım dedi.
2: Benim konuşacağım, grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyre'yi kürsüde anacağım. Grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri bu sefer olsun, hiç olmazsa yakışanı yapmaktır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde CHP'de mutlak butlan sonrası yaşanan süreç vardı. Bahçeli, siyaset kurumunun ağırlığı korunmalı dedi.
3: Bizim meselemiz Türkiye'de siyaset kurumunun ağırlığını, millet iradesinin saygınlığını ve hukukun üstünlüğünü korumaktır. Ancak görünen köy de kılavuz istememektedir. Cumhuriyet Halk Partisi bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki çetrefilli ihtilafı meydan İnsanların hararetine terk etmemelidir. Serin kanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalıdır. Cumhuriyetle yaşıt bir siyasi parti olmanın ağırlığı ve kurumsallığını niteliksiz sokak diline havale etmek, ölü gözünden yaş beklemekten farksızdır.
1: Amerikan Başkanı Trump, İran ve İsrail arasında dün sabaha kadar süren karşılıklı füze saldırılarını nasıl durdurduğunu Amerikan basınına anlattı. 24 saat içinde Netanyahu ile iki kez telefon görüşmesi yapan Trump, savaşı sürdürürse ona yalnız kalacağını söyledim dedi. Trump, İran'la savaşın iki hafta içinde biteceğini yineledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran savaşının enflasyon üzerinde %5'lik bir baskı oluşturduğunu söyledi. CNN Türk'te konuşan Bakan Şimşek, enflasyondaki düşüş trendinin süreceğini belirtti. Kötümser olmak için sebep yok dedi. İstanbul'da bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün yapılıyor. 15 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısında. Savcılıkça hazırlanan iddianamede zanlının çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke Dans Grubu'nun dansçı üyesi Aynur Kambur cinayeti soruşturması ile ilgili gelişme var. Cinayet faili meçhul olarak kalmıştı, ancak araştırma yeniden genişletildi. Aynur Kambur cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalandı. Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenlendi. MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla 43 şüpheli yakalandı. Filipinler'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde en az 32 kişi hayatını kaybetti. Pek çok binanın yıkıldığı depremde 100'den fazla kişi de yaralandı. Liselere giriş sınavına artık sayılı gün kaldı. Cumartesi günü

0: 1 milyondan fazla öğrenci hayallerindeki okula girebilmek için sınavda ter dökecek. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi güne %0,29 artışla 13.900,27 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.800'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.11, euro 53.23, gram altın 6.414 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 62.000 dolar bandında.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: A milli takım Dünya Kupası'ndaki evine ulaştı. Arizona'ya giden Ay Yıldızlıları Türk vatandaşlar yalnız bırakmadı. Milliler bu sabah basına ve taraftara açık bir antrenman yaptı. Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu olağanüstü seçimli genel kurulun kesin sonuçlarını duyurdu. Buna göre genel kurulda kullanılan 27.387 oyun 27.172'si geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım 17.245 oy alırken Hakan Safi 9.927 oyda kaldı. Herhangi bir itiraz olmadığı için seçim sonuçlarının kesinleştiği bildirildi. Beşiktaş Gain seriyi eşitledi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup etti ve seriyi 2-2'ye getirdi.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleri ile Mersin-Adana devlet yolu 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Modern Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

0: fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Yeterler trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Best Allianz. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını...

0: kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

ediyor. Erzurum'dan sevgiler demiş Serap Akyol. Herkese selamlarını iletmiş. İstanbul'dan selam olsun. Hasan bir de diyor ki abi gezegenin programlarını özlüyoruz. Arada bir yapsın bari diye notunu iletmiş. İnşallah duyuyordur ya da ben ileteceğim özellikle. Aysel Baykan kulağımız sende diyor. İlhan Saraçoğlu takibe devam diye bir not iletmiş. Gonca Dağlı Ahmet sizlerden bir isteğim var kolaylıklar diye notunu iletmiş bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Ordu Perşembe'den Doktor Recep Gürler tüm sağlık çalışanları için bir şarkı çalmanızı istiyorum diye notunuzu iletmişsiniz. Sevgili kıymetli hocam çalacağım şarkıyı sizlere armağan edeyim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen al-

0: کافیته.
1: Pilot Garage Auto Expertise.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

Kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. İzmir Bozcaada'dan Fikret. Rica etsem bir şarkı Birgül ablama, Fikri ablama, Ayşe, İbrahim abi, Cüneyt abi ve herkese şimdiden teşekkürler diye bir not ileterek mesajını iletmiş. Son şarkım her zaman olduğu gibi Ferdi Tayfur'dan. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakıyorum. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
1: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik, Otopratik.
6: Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklık güneyde 2-3 derece daha arttı. Bugün İstanbul az bulutlu 28, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik, Otopratik.
8: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, sen gittin, hayallerim yarım kaldı. Bazı gidişler sadece bir insanı değil, içimizdeki umutları da alıp götürüyor ama işte bu gidişler hayatımızın sonu olmamalı. Bazen insan en güzel başlangıçlara en büyük vedalardan sonra ulaşıyor dostlar. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Kral bir başlangıç oldu. Kral zorumuza da yakışır diyoruz. Saatler 15'i gösterene kadar da duygularınızı tercüman olacak en güzel şarkılar. Bu frekansta doğru yerdesiniz. O halde açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi kız yayında.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: ara sınırlıdır. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları. Pilot Garaj Moto
1: Ekspertiz. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Ah ah, keşke gönlümüze avutabilsek değil mi dostlar? Giden gidiyor belki ama kalan özlemiyle yaşamayı öğretiyor. Bazı sevgiler bize de geride bırakmış oldukları anılar ve hatıralar insanın ömrü boyunca içinde yaşamakta. İşte içimize yaşattığımız, kalbimize her zaman izi kalacak ve unutamadıklarımıza bir reçete daha yazacağız. Kiboş ablamızla devam ediyoruz. Bu arada 0532 703 92 0 0532 703 92 0 WhatsApp numaramız, mesajlarınız da gelmekte. Yoklamada yeni alan kralcılarımızın da şahane paylaşımlarını az sonra değerlendirmeye başlayacağım.

Evet, müzik severlere bir haberim olacak. Geçtiğimiz günlerde yeni albümü kayıpla ortalığı kasıp kavuran Blok 3 La Katedral konseriyle heyecanı artırmaya devam ediyor. 28 Haziran Pazar gecesi İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda gerçekleşecek olan bu özel gecenin biletleri tükenmek üzere. Aynı zamanda bu konser sanatçının kariyerindeki en büyük konser olacak. Bu tarihi gece kaçırmamak ve onun bu heyecanı ortak olmak isteyen sevenleri biletlerini şimdiden almayı unutmayınız. Organizasyon 3x3, prodüksiyon tabii ki medya sponsoru da Kral Pop Radyo olacak. Biletlerde bu biletten ve Passo'dan temin edeceğinizi de hatırlatmak isterim. Tüm Blok 3 sevenlerini bu harika konsere bekliyoruz.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajları şöyle bir bakalım istiyorum. Sevgili Memduh kardeşim, Marmaris Söğüt'ten bize dinleyen kralcılarımızdan, tatilde en sevdiğim yerlerden biridir. Çok şanslısın kardeşim, kıymetini bil. 20 yıldır Kral FM dinleyen birisiyim harbi kız. Bugün de suskunum bozdum, bir şarkı bana gönderirsen çok sevinirim demiş Nuray Taş'tan. Selam olsun sana da. Hülya kardeşim de özel birine bir şarkı bekliyormuş. Tunceli'den Doğan kardeşimize yoklamada yeni almış. Tunceli'yi de o halde hemen reçetemizi yazıyoruz.

0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
1: Bana göre vizyoner olmalı.
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık.
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

0: Serdar Ortaç'tan dinlemeye aşina olduğumuz bu şarkıyı Yaşar Evsel yorumuyla paylaştık. İlk saatimizde yavaş yavaş uğurlamak üzereyiz. Balıkesir'den Ercan Kısa, Kepuz cezaevinde bulunan tüm yakınlarını armağan etmiş. Batman'dan Yeter Kardeşim, selam olsun sana da. Beydağlı Hüseyin kardeşimiz de yoklamada yerini alan kralcılarımızdan Tekirdağ'dan Necmettin Meriç, aç sesini kardeşim demiş eksik olmasın. Samsun'dan Elmas'cığım, ablası ve Suzan Akın Bey için bir şarkı beklemekte. Biz de seve seve vesile oluyoruz. Karadeniz'e de yazıyoruz reçetemizi. Gül ablamızın bu şarkısı da eminim ki ruhunuza ilaç gibi gelecektir.
1: Sen beni unutmak istesen bile, ben seni ömrüm

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.

0: yol durumu.
1: TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleri ile Mersin-Adana devlet yolu 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

Canımdan can iste, ömrümden ömür. Tüday ablamızın müthiş eseri. Yeni saatimizi demir attık dostlar. Radyodan şimdi açan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Şu dakikaları bir Bergen yorumuyla taçlandırma zamanı. İstanbul'dan Sultan Gazi'de tekstilde bize dinlemekte olan İsmail kardeşim, kolay gelsin sana ve çalışma arkadaşlarına. Nihat'cığım İstanbul'dan bize dinlemektesin. Sessiz bir dinleyicimizmiş. Bugün suskunluğunu bozmuş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Konya'dan Yusuf Çalışkan, Türkümhane'de bize dinlemekteymişsin. Eşi Semra Hanım armağan etmiş. Atakum'dan Şahben Akyüz ve son olarak da Antalya'dan Ayşe ve Salih Çolukoğlu da programımızı takip ediyorlarmış. Eyvallah, teşekkür ediyoruz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz bu haftada sert esiyor, akşamlar serin. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Doğada ne varsa zevrada da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Taksim'den unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
5: Hangi kredi? Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra

0: Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: ise işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
5: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
4: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
6: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

haksızlığa bir son verin acılar dedi Ferdi abimizle. Tabii ki hayatımız içerisinde hepimizin uğramış olduğu haksızlıklar vardır ama bazen hakkı da hakka teslim etmek lazım. Yaradan herkesin ne yaşadığını, kime kime ne yaşattığını görüyor. Hiç kimsenin yaptığı yanına da kâr kalmayacaktır dostlar. Bursa'dan Nevzat kardeşimiz Şenol Hallaçoğlu için bir şarkı istemiş. Yoldaymış, bizi dinlemektelermiş. Balıkesir'den Mustafa, Orhan Gencebay'dan şarkılar çalmıyorsunuz harbi kız demiş. Vallahi her zaman çalıyoruz. Bugün belki açılışımızı bir Orhan Gencebay yorumu eksik olabilir ama birazdan çok sağlam bir reçete yazacağım. İzmir Menderes'ten Volkan kardeşim, seni unutmayalım. Bu şarkıyı sana ve sevdiklerine hemen gönderiyoruz.

Gurbetçilerimizden de oldukça yoğun bir mesaj trafiği var. Selam olsun her birine. Sağlam bir imparator yorumu paylaşacağız. Kuşadası'ndan Şaban Bulut abicim, sevgiler Diyarbakır'dan. Cahit İmtihan kardeşimize yoklama da yeni almış. Osman kardeşim diyor ki harbi kız seni dinliyorum. Beni de unutma. Eyvallah. Esenyurt'tan Ümit kardeşim, Marmara Kadın Cezaevi'nde şu anda seni dinlemekte olan eşim Larin'e bir şarkı istiyorum. Onu çok severim harbi kız demiş. Tez zamanda kavuşursunuz inşallah. Yalova Çiftlikköy'den Ebu Bekir kardeşim, selam olsun sana da. Konya'dan Şevket Gökmen kardeşimize programımızı dinleyen krallarımızı almış. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Bir gurbet treni yapalım mı imparatorla? Vallahi ilaç gibi gelecektir. Şöyle bir radyomuzun sesini de açalım. O halde ne diyoruz? Aç sesini kardeşim.

Bir kralın daha geldi programımızın sonuna. İlginize, alakanıza, güzel mesajlarınıza çok teşekkür ediyorum. Final şarkımızla birlikte huzurlarınızdan ayrılırken sözü mikrofonu sevgili Atay'a bırakıyorum. Nasip olursa yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak dileğiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 9 Haziran Salı, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Dikkatler bugün Meclis ve CHP Genel Merkezi'ndeydi. İki kürsüde iki grup toplantısı yapıldı. Mecliste saat 13.30'da CHP grup toplantısında kürsüye grup başkanı Özgür Özel çıktı. Bu kürsüde konuşmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum diyen Özel, isim vermeden Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
2: Bugün bu kürsüde kim olacak? Günlerdir bu tartışıldı, bu konuşuldu. Burada bu kürsüde ilan edilen saat çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Ancak bu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasını sağlanması, Dikmen Kapı önündeki binlerin yüreklerindeki demokrasi, ülke ve parti sevgisindendir. Sizleri kutluyorum. Seçime, seçene ve seçilene saygılıyız. Onun için bugün buradaki bu duruş, bu başlangıç ve hep birlikte sürdürdüğümüz bu yürüyüş çok anlamlıdır. Burayla ilgili bir inatlaşmanın değil de bir vazifeyi üstlenmenin gereği de budur.
1: Ardından CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kılıçdaroğlu kürsüdeydi. Bizim mücadelemiz hak ve adalet mücadelesidir dedi. İradesini parayla satan bu partide olamaz ifadelerini kullandı.
3: Bu devletin çıkarlarını CHP savunmayacaksa kimler savunacak? İşçinin, emeklinin, üreticinin hakkını CHP savunmayacaksa kimler savunacak? Uyuşturucu var onları, tepeciler, faiz var onları, devleti soyanlar. Vatandaştan vergi alıyorsun, beşli çetelere ödüyorsun. Onun da hesabını soracağız, onun da. Bu düzeni değiştireceğiz. Hak mücadelesini yaparken beraber olmak zorundayız. Omuz omuza olmak zorundayız. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizen bir partidir. Kısır tartışmaların dışına çıkmak zorundadır. Bizlerin mücadelesi hak mücadelesidir. Adalet mücadelesidir. Bu mücadeleyi beraber vermek zorundayız.
1: Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklaması gündemde. Çağrıya olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu süreci başlatıyoruz çıkışı yaptı. Sosyal medya hesabından konuşan genel başkan, perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz ifadelerini kullandı. Mecliste büyük gerilime yol açan CHP grup toplantısı öncesi MHP lideri Bahçeli de partisinin grubunda kürsüdeydi. Bahçeli CHP'nin önünde iki yol var dedi. Grup başkanı Özel'e de sağduyu çağrısı yaptı.
4: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran ayan beyan ortadadır. Yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir. Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi siyasi kıyametin büyük alametlerindendir.
1: Uyuşturucu şebekelerine yönelik iki ayrı soruşturmada bu kez sokak satıcılarıyla uyuşturucuyu internet yoluyla satanlar hedefteydi. 9 ilde 138 şüpheli yakalandı. Diyarbakır'da Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşının şehit olduğu saldırının iki faili 25 yıldır aranıyordu. Haklarındaki dava zaman aşımından düştü. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görülüyor bugün. 15 yaşındaki katil zanlısı için çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 21 yıl 7 ay 15 gün ceza talep ediliyor. İzmir'de 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan 18 ve 19 yaşındaki iki zanlı tutuklandı. 2016'da evinin önünde öldürülen Mezleke Dans Grubu dansçısı Aynur Kambur cinayetinde düğüm 10 yıl sonra İstanbul Kart sayesinde çözüldü. Cinayetin faili ve azmettiricileri olduğundan şüphelenilen 3 kişi gözaltına alındı. Bu 3 ismin de Kambur'un akrabası olduğu ortaya çıktı. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri Bakanları katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da dünyada bir şiddet sarmalı olduğunu, bu durumdan en çok kadın ve çocukların etkilendiğini aktardı. Ve liselere giriş sınavına artık sayılı gün var. Cumartesi günü 1 milyondan fazla öğrenci bu yıl ilk kez veli onayına bağlı olarak beslenme paketi

0: alabilecek, beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler de farklı salonlarda sınava alınacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak, tercihler 13-24 Temmuz arasında yapılacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Amirli takım Arizona'daki ilk antrenmanını Türk taraftarlar önünde büyük destek alarak yaptı. Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası öncesinde yükselen sıcaklıklar endişe yaratıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gen deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup etti ve seriyi 2-2'ye getirdi. Finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi yarın belli olacak. NBA final serisinde ise San Antonio ilk galibiyetini deplasmanda aldı. Spurs Donald Trump'ın da salonda izlediği maçta New York'u 115-111 ile geçti ve durumu 2-1'e getirdi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kısa süreli sağanak geçişleri sürüyor. Yarın İstanbul ve Antalya parçalı bulutlu 28, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 27, İzmir parçalı bulutlu 33, Bursa parçalı bulutlu 31 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar. Yol durumu.
4: TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleri ile Mersin-Adana devlet yolu 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
6: Atadan müzik ziyafeti.
7: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, alemlik tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

Eski başımız çok içten söylemiş. Zaten içten söyler şarkılarını, arabesk de yakışır ki boşumuza. Kibariye inanma dedi. Müslüm Baba da ne diyecek? Etme bulma dünyası. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Duaları kabul eden, tövbeleri kabul eden, şükürden hoşnut memnun olan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili harbi kızdan bayrağı görevi devral. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzeli, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: bile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

güzel şarkılarımızın hemen ardından Verdi Baba'dan bir güzel şarkı hazır, ilk değerlendirmelerimizi de yapalım. Bu arada üçlük için iki tane mesajı onay verdim, kenara ayırdım.

Kocaeli Derince'den Sevda, Bolu cezaevindeki evladı Berkan Diken ve bütün kader mahkumlarına denmiş. 97 yılından beri takipteyim diyor. Denizli Tavasan Mehmet Kızılkaya, kızları Melike ve Sena'ya. Azar Bülbül'den. Gaziantep'ten selamlar. 4-12 çalışanlarına diyor vardiya amirimiz Harun Durmaz'a denmiş bir sevenimiz.

Küçükköy'den Şafak, Orhan Yancabay'dan benle yaptım istemiş. Kıbrıs'tan her zamanki gibi kraldayız diyor Oktay. Can, Serkan Kaya'dan bir şarkı demiş. Can, mobilya mağazalarına ve İzmir'de ustalık yapan Ali abime. Samsun'dan Mustafa arkadaşları Mehmet, İsmail'e İtfak Bayram'dan. Huzurun, mutluluğun ve enerjim ata baba hoş geldin demiş Mustafa Çetin Çorlu'dan. Eyvallah. Esenyurt'tan Rümeysa, Antalya cezaevindeki amcası Erhan'a. Ankara'dan Mehmet, tek taraflı sevdiğim Meltem'e. Ankara'dan Ahmet Yücel 16.30 için demiş.

Bugün diyor küçük kızımın doğum günü, çok bilmiş diyor. Şimdiki nesil nasıl başa çıkacağız bunlarla demiş Sultan. İyi ki doğmuş Serra Sümeyye'm. Ay maşallah. Erol Çelebi Giresun Bulancak'tan eşi Nihan'a çok sevdiğini belirtmiş. Eyvallah. Yalova'dan Haluk saygılar demiş. Sedat Batur. Küçükköy'den Çanakkale'ye tipi kapalı cezaevindeki kardeşi Muhammed Batur'a selamlarını göndermiş. İzmir Tire'den Hasan Çelebiler. Berber Odası Başkanı Elçin abiye denmiş. Ayvalık'tan Özkan. Eşi Cemile'ye, arkadaşı Bildan Hanım'a.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor.

Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Denizbank burada.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
0: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse

gel geri ver gönlüme, aşkı bizde görsünler. Sevgilim Tahir için demiş bir sevenimiz. Tuzla sahil taksi etem tüm taksicilere demiş. Eskişehir'den Ali Mert. Bugün doğum günü olan yeğenim Selina'ya demiş. Avusturya'dan Kemal. Beraber çalıştığımız Okan Uslu'ya. Necmi kolay gelsin Ate Bey demiş. Eyvallah Necmi elbiseci Bursa'dan. Manisa Merkez PTT'den postacı Ömür. Tüm postacı, seni dinleyen postacı Şenol Ergün arkadaşa. Tüm PTT çalışanlarına, sana ve tüm kralcılara denmiş. Kolay gelsin. Şenol, Oflu Murat, Uğur, Ömer, Yalıvar, Mutlu'dan.

Düzceli Sezgin üçlük demiş. Çerkezköy'den Metin 16.30 için diyor. Eskişehir'den İsmail Metin 16.30 için diyor. Niğde'den Derya komşum kısmet için demiş.

Antalya Konya altından Şebnem Dönmez. Bu şarkılar kendisine denmiş. Bornova altında adam kuaför Özhan. Cezendik Biricik oğlu Arda Uysal Ötü kader mahkumlarına. Didim'den Fatoş. Sivas'tan Meryem. Sivas Kapalı Cezaevi diye bir koğuşuna. Metin bir şarkı rica etmiş, Aşkı Delale.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vavakar. Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. Amirli takım Arizona'daki ilk antrenmanını Türk taraftarlar önünde büyük destek alarak yaptı. Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası öncesinde yükselen sıcaklıklar endişe yaratıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gen deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup etti ve seriyi 2-2'ye getirdi. Finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi yarın belli olacak. NBA final serisinde ise San Antonio ilk galibiyetini deplasmanda aldı. Spurs, Donald Trump'ın da salonda izlediği maçta New York'u 115-111 ile geçti ve durumu 2-1'e getirdi.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Tem Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreler arasında.

0: sırasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana devlet yolu 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Tam da bu şarkının üstüne senle bir muhabbet edelim bakalım. Konya'dan Meral diyor ki şarkıda, Meral. Kader evet örmüş, abi. Kader örmüş ağlarını azar azar. Sizde de böyle bir durum var galiba.
1: Evet abi, var maalesef.
0: Evet.
1: Eşimden ayrıyım. Evet. O beni duyuyor şu anda.
0: Şarkılarını duyuracaksın ona, sözlerini duyuracaksın. Evet.
1: Evet, ona duyuracağım sayende abi.
0: Kader örmüş. Kader örmüş ağlarını hem sana hem ona hem ailenize diyelim, inşallah Allah kavuştursun diyelim. Ne oluyor, i̇nşallah, ne bitiyor Meral, anlat abi. Bakalım.
1: Vallahi bizde 24 saat kral açık abi.
0: Eyvallah.
1: Kapanmıyor. Eşim evet. Orada dinliyor, ben burada.
0: Niye ayrı düştünüz?
1: Kader mahkumu.
0: Evet.
1: Ermenek cezaevinde yatıyor.
0: Evet. Allah kurtarsın diyelim. Hem onu hem sizleri, kader mahkumu yakınlarını amin. Da kurtarsın yani. Sizler amin. De evlerinizde, herkesi. Yuvalarınızda kader mahkumusunuz bir yerde.
1: Aynen öyle. Evet. Onlardan çok biz çekiyoruz
0: vallahi
1: abi.
0: Vallahi öyle.
1: Evet, pazar günü gittim. Ha. Dışarıda kalmayı göze alarak gittim. Kalacak yerim yok. Kimsem yok çünkü orada. Araç bozuldu ilk son iki gelişimde.
0: Hı.
1: Dedim otobüsle gideyim, saatleri tutmuyor çünkü görüş saati çok sabah erkendi. Akşamdan gideceğim dedim. Dörtteymiş, akşam da yokmuş. Tek otobüs varmış. Sabah bir, akşam bir. Dedim göze alıp gideceğim. İki çocukla gidiyordum her seferinde araç varken. Birini koydum. Biri bari rezil olsun benimle diye.
0: Görüşebildin mi?
1: Görüştüm çok şükür.
0: İyi. İyi.
1: Görüştüm, sarıldım, öptüm, kokladım da yazıyor ama evet. Bir saat abi be, yetmiyor ki.
0: Evet tabii muhakkak.
1: Konuşmamız da yok. 10 dakika konuşma var orada. Çok sıkıntılı biraz.
0: Kurallar, kaideler. Maalesef. Malum herkes için.
1: Maalesef evet. Abi. Şu anda evet. Beni duyuyor. Onu evet. Çok seviyorum.
0: Evet. Bu üçlüyü de ona mı armağan ediyorsun? İsmi ne?
1: Evet. Aykut Demirkaya.
0: Aykut'a.
1: Ermenek M tipi. A2 koğuşunda yatıyor kendisi. O da sürekli kulaklıkla dinliyormuş. Başkasını rahatsız etmeyeyim diye kulaklarım delinecek diyor. Senden diyor mesaj gelecek, haber gelecek diye diyor. Gece 2'ye kadar dinliyorum. Sabah 7'de başlayıp diyor. Benimkisi hiç kapanmıyor. Gece de dinliyorum dedim.
0: Görüyorsunuz değil mi sevgili kralcılar? Herkesin kendine göre sınavları var. Bu aynen hayatta mücadeleleri var.
1: Rabbim hepimizin kızlarını görüyor. Amin. O gidersin. Amin. Hepimizin zorunu o kolaylaştırsın. Peki, Rabbim hepimizi görüyor.
0: Bu üçlüğünde bütün duygularını anlatacak gibime geliyor.
1: Evet inşallah. İnşallah abi sayende evet. Ya.
0: İnşallah. Hele ki bu şarkı değil mi? Hasretinle yandı gönlüm.
1: Evet abi.
0: Hadi seslen. Aykut'a armağan ediyorsun.
1: Çocuklarımıza çok selam var. Evet, eşim Aykut'a armağan ediyorum. Kızım Elif Seray'ın, oğlum Ömer'in çok selam var. Hasan'ın, Furkan'ın. Onu çok seviyoruz. En kısa zamanda gelmesini istiyoruz. Konuşmak istiyor hatta Ömer karşımda.
0: Ömer de seslensin.
1: Hadi seslen be. Abi seni çok üzgünüm be.
0: Duysun sesini radyodan.
2: Hadi konuşalım. Ata abi seni çok seviyorum.
0: Canım
2: çok
0: benim. Ömer kızım. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum yanaklarından. Meral. Hadi imzanı da at.
1: Alo.
0: Meral.
1: Efendim
0: hadi
1: abi.
0: Hadi imzanı da at şimdi.
1: Şimdi üçlük zamanı. Eşim Aykut'a gelsin. Onu çok seviyorum. Şimdi.

0: Atadan müzik ziyafeti.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yürekliyim, uyuyor musun?

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz bu haftada sert esiyor, akşamlar serin. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: afiyet de.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
8: Ne istersen Neon 1.
9: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
12: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
13: İlaç gibi radyo.
14: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
15: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: oldu. Güzel. Türküyle üçlüyü tamamladık arkadaşlar. Hemen diğer olayımıza geçelim. 16.30 öncesi sonrası yine birçok mesaj geldi ama iki tanesinin şarkısı hazır sevenlerimizden. Selamünaleyküm Ate Bey, New Jersey'den Saadettin. Günümüz Harbi Kız'la başlar, Kadirhan'la bitiyor. En çok da sizin hafta içi ve sonu yaptığınız program sabırsızlıkla bekliyorum denmiş. 16.30 öncesi veya sonrası için Mümin Sarıkaya'dan. Ben yoruldum hayat. Çalarsan sevinirim demiş. Hayırlı programlar, sağlıkta kal demiş. Saadettin diye gelen mesaj. Eyvallah New Jersey'den. Az sonra dinleyeceksin şarkını, haberin olsun. Selam Gaziantep Petsa'dan Akif 16.30. Öncesi veya sonrası Mustafa Or istemediler. İsmail Usta, Servet abi ve Selahattin Usta'ya denmiş. İşte şarkınız Akif. Allah Allah.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Sevenlerimizin isteği yerine getirmiş olduk. Bu dakikalarda gönüller yapmaya çalıştık. İnşallah gönüller olmuştur. Keyifle dinlemişlerdir şarkılarını. Sinan şu anda İstanbul'dan Nevşehir'e yolculukta izliyor. Canından çok sevdiğim annem ve babama, bütün kralcılara demiş, çalışanlarına demiş Sinan. Bayrampaşa'dan Özgür, takı kutusu yapan arkadaşı Mehmet Okuturoğlu için Yusuf Hayaloğlu'ndan Ahular Rıza'yı istemiş. Ayhan Şile'den, Siyami Ersek Hastanesi yatan babam Metin için diyor Eziyet Yıldızhan'dan. Doğum günü olan ustamız İsmail Can'a denmiş bir sevenimiz.

Amerika'daki gurbetçilerimizin maşallahı var. Milli takımımızın antrenmanını 3000 kişi izlemiş. Maç havasında geçmiş yani. Bursa'dan Halil bir şarkı demiş. Hatice Almanya'dan ailesine, Almanya'dan medet, Ufa Grill çalışanlarına ve müşterilerine, Samsun'dan Mustafa, yıllardır sizi dinleyen Emine'ye diyor. Onunla görüşmüyoruz ama o sizi muhakkak dinliyordur demiş. Balıkesir'den Seval, kızına ve eşine, ailesine, bize. Teşekkür etmiş New Jersey'den Saadettin. Evet, Saadettin'miş. Saadettin değil yani. İlk defa duydum bu ismi de. Şarkıyı duyduğuna, dinlediğine sevindim. Buradaki emeğimiz boşa gitmemiş en azından.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kobi'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Lastiğinden cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Arkası.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
2: İlaç gibi radyo. Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: yıkılır beni. Sokaklar salar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.
2: Atadan Müzik Ziyafeti.

0: Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Sözü ve mikrofonu sevgili Kaptan Şener'imize bırakıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah ve peygamberine itaat edin diyen, orta namazlarına dikkat edin diyen, çünkü Allah zalimleri sevmez diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 9 Haziran Salı, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde kürsüdeydi. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Cumhurbaşkanı, sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu aktardı.
5: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur. Çünkü biz bölgemizin güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmeyen, kendi huzuru kadar dost ve kardeşlerinin de huzurunu isteyen bir ülkeyiz.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün iki ayrı grup toplantısı vardı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye çıktı. Grup Başkanı Özel'e eleştiriler yöneltti. İradesini parayla satanlardan arınacağız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise Özgür Özel kürsüdeydi. Bu kürsüde konuşmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu 26 Temmuz'u geçirmeden kurultaya davet etti. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklaması da gündemde. Çağrıya olumlu yanıt verdi CHP Genel Başkanı. Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimize başlatıyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran Savaşı'nın enflasyon üzerinde %5'lik bir baskı oluşturduğunu söyledi. Bakan Şimşek, düşen trendin süreceğini aktardı. Kötümser olmak için sebep yok dedi. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gelişme var. Son firari şüpheli de yakalandı. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görülüyor bugün. 15 yaşındaki katil zanlısı için çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası talep ediliyor. Liselere giriş sınavına artık sayılı gün var. Cumartesi günü 1 milyondan fazla öğrenci bu yıl ilk kez veli onayına bağlı olarak beslenme paketi alabilecek. Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı salonlarda sınava girecek. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Amilli takım Arizona'daki ilk antrenmanını Türk taraftarı önünde yaptı. Milliler sıcaklık sebebiyle antrenmanlara yerel saatle 19.15'te başlıyor. Ay Yıldızlılar Avustralya ile pazar saat 7'de karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup etti ve seriyi 2-2'ye getirdi. Finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi yarın belli olacak. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa sunuldu. Organizasyonun ilk günü 3 Temmuz Cuma günü, müsabakalar ücretsiz izlenecek. Diğer günler için 1. kademe bilet fiyatı 1750 lira, 2. kademe bilet fiyatı 1400 lira olarak belirlendi.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleri ile Mersin-Adana devlet yolu 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: ETS sizin için seçti.
12: Vatan Şener.
13: İlaç gibi radyo.

Sevgili Atadan mikrofonunu teslim aldık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu vakti. Dostlarımızla birlikte seyrimiz, yolculuğumuza bugün de başlıyoruz. Çok şükür huzurlarınızdayız. İnşallah, umut ediyorum gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da yine çok güzel olsun diyelim. Sevgili kralcılar, şarkılarımızı dostlarımızla paylaşacağımız bir iki saat yine yolculuğa hazırsanız buyurun başlayalım efendim paylaşmaya. Sevgili Melih, saat 19'da burada oluncaya dek sizlerle birlikteyim. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz bu haftada sert esiyor, akşamlar serin. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: fíjate.
1: ADP noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Ne var sırada Denizbank burada?
8: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
9: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
7: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: gezdin?
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Evet, dostlarımızla birlikte şarkıları, duyguları paylaşmaya başladık bile sevgili kralcılar. 9 Haziran 2026 Salı gününde kimler bizlerle birlikte, kimler yolculuğumuza eşlik ediyor? İsterseniz vakit kaybetmeden şöyle bir bakalım, o güzel mesajlarınızı da dillendirmeye çalışalım. Hem Kral FM WhatsApp hattından hem de Instagram'dan gelen mesajlarınız. Evet, Instagram'da takip etmek isteyenler de yine Kral FM Kaptan Şener adresinden mesajlarını ulaştırıyorlar. Gülnaz gelir selamı olsun, başımız sağ olsun demiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Evet, biliyorsunuz 2 gün önce kıymetli dayımı yaşamdan uğurlamıştık ve dinleyicilerimiz yine taziyelerini aktarıyorlar, sağ olsunlar. Ayten Telma ablamız, kaptanım nasılsın, iyi misin? Gerçi nasıl olacaksın? Ateş düştüğü yeri yakıyor, üzüntün çok anlıyorum. Ayrılık çok zor, hangi yaşta olursa olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kalanlara da uzun ömürler diyor. Senin ailenin başı sağ olsun demiş. Allah emanet ol demiş. Adana'dan mesajını ulaştırmış. Çok teşekkür ediyorum. Hepimiz hayatında sevdiklerini yaşamdan uğurluyor. Uğurlamak durumundayız. Hatta biz bir gün bu yaşamla vedalaşacağız. Çünkü her canlının bir gerçeği var. Doğum kadar ölüm gerçeği. Bunu kabul etmek durumundayız. İşte hayatı o yüzden bu gerçeği görerek yaşayalım, ıskalamayalım diyoruz ya. Hani an çok kıymetli. Sevdiklerimiz, sevenlerimiz, ailemiz, evlatlarımız, hayatımıza dokunan insanlar çok kıymetli. Bu kıymeti bilerek, hissederek, hissettirerek yaşamaya gayret göstermek gerekiyor canlar. Bir gün son sarılma, bir gün son selamlaşma, bir gün son kez göz göze gelme, bir gün son kez nasılsın diye hal hatır sormanın olduğunu bilemiyoruz. Ama son illaki oluyor. Bu pencereden bakınca hayata insan sevdiklerine biraz daha farklı bakıyor değil mi? Sevgili kaptanım, başınız sağ olsun, dayınız vefat etmiş, mekanı cennet olsun. Ne acı tesadüftür ki ikimiz de aynı haftada dayımızı kaybettik diyor. Size, anneciğinize, ailesine sabırlar diyorum demiş Nuran Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de efendim başsağlığı dileklerimizi iletelim, sabır dileyelim, ruhu şad olsun diyelim bir kez daha yaşamdan uğurladıklarımızı. Balıkesir'den Sude Naz, babacığım seni çok seviyorum, çok özledim, bizler iyiyiz, kendine dikkat et notunu iletmişti. Filiz Kıtay takipteydi yine. Huzurun sesi canım kaptanım, hoş gelmişsin. Radyomun başında yoklamadaki aldım, sizlere kulak vermekteyim. Yine bizi şarkılarla karşıladığınız, duygularımıza tercüme olduğunuz bir günden, akşam güneşi batışından selam olsun diyor. Selamlarımızı iletelim. Atatürk bakışlı kaptanım demiş. Estağfurullah ya, onun bakışlarını yakalamak pek mümkün değil canlar. Yani onun, bırakın bakışı, o öngörülerini yakalamak hele hiç mümkün değilmiş yani. Allah'a emanet ol. Rabbim emeklerinin karşılığını versin inşallah demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Filiz Hanım. Güzel dilekleriniz, temennileriniz için. Ayşe Aksoy, iyi yayınlar can diyor. Sağ olsunlar. Antalya'ya selam olsun. Nilgün Güllüoğlu, hoş geldiniz Kaptan Şener Bey, kolay gelsin, nasılsınız? Rabbim kuvvet versin inşallah, dinlemeye devam diyor. Sevgilerimle demiş, bizden de selamlar olsun. Efendim, ilk mesajlardı kralcılarımızın, o güzel mesajları. Teşekkür ediyorum. Tabii böyle güzel günlerde olduğu gibi acılı günlerde, dün de ifade etmiştim, acılı günlerde de bu kocaman ailenin fertleri böyle birlikte bir olmaya devam ediyor. Aslında bizi biz yapan değerlerimizden biri de bu. Hem samimiyet hem de o içtenlikle birlikteyiz. Kocaman bir aileyiz, kral ailesi. Bu ailenin bir ferdi olmak da gerçekten ayrıcalık diye düşünüyorum. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.

mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı İsuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına

0: ara sınırlıdır. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
9: Eski su sponsoru.

yapar. İyi paslarla geldik.

0: Ede.
1: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın herkesindir ama bile.

İki güzel türküyle saatimizi sonlandıralım istedim sevgili kralcılar. Yolculuğumuz, seyrimiz devam ediyor. 18'de günün gelişen haberlerini haber merkezimize aktaracaklar. Sizlerle birlikte ikinci saatte de yine şarkılarımızı, duygularımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Yani Alemin Kralı'ndan Kaptan Şener'le müzik yolculuğundan hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 9 Haziran Salı, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak putlan kararı sonrası en tartışmalı günlerinden birini yaşadı. Hem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özel grup toplantısında konuşacağını söyleyince mecliste tansiyon yükseldi, günün sonunda kürsüye Özgür Özel çıktı. Bu kürsüde konuşmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum diyen Grup Başkanı Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu 26 Temmuz'u geçirmeden kurultaya davet etti.
5: Bu kürsüde kim olacak? Günlerdir bu tartışıldı, bu konuşuldu. Burada çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Ancak bu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasını sağlanması, Dikmen Kapı önündeki binlerin yüreklerindeki demokrasi, ülke ve parti sevgisindendir. Sizleri kutluyorum. Seçime, seçene ve seçilene saygılıyız. Onun için bugün buradaki bu duruş, bu başlangıç ve hep birlikte sürdürdüğümüz bu yürüyüş çok anlamlıdır. Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Yapılacak ilk iş yeniden bir seçime gitmektir. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
4: Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde kürsüye çıktı. Özgür Özel'e sert eleştiriler yönetti.
6: İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır da. Mutlak putlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
7: Benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak.
4: Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Beştepe'deydi. Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu aktardı.
8: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur. Çünkü biz bölgemizin güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmeyen, kendi huzuru kadar dost ve kardeşlerinin de huzurunu isteyen bir ülkeyiz.
4: İsrail ordusu ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarında en az 13 kişi hayatını kaybetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran Savaşı'nın enflasyon üzerinde %5'lik bir baskı oluşturduğunu söyledi. Bakan, düşüş trendinin süreceğini aktardı, kötümser olmak için bir sebep yok dedi. Diyarbakır'da Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşının şehit olduğu saldırının 2 faili 25 yıldır aranıyordu. Haklarındaki dava zaman aşımından düştü. Barış Boyun Çetesi'ne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. 6'sı avukat, toplam 54 şüpheli için gözaltı kararı çıktı. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada bugün gelişme yaşandı. Son firari şüpheli de yakalandı. İstanbul Güngören'de ise bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görülüyor bugün. 15 yaşındaki katil zanlısı için çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası talep ediliyor. İzmir'de 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan 18 ve 19 yaşındaki iki zanlı tutuklandı. Eskişehir'de 2007'de ölü bulunan mevsimlik işçi Sultan Aydın'ın dosyası yeniden açıldı. Jasat, deliller ve alınan ifadeler ışığında 19 yıllık şüpheli olayı aydınlattı. Sultan Aydın'ın babası tarafından öldürüldüğü tespit edildi. 2016 yılında da evinin önünde öldürülen Mezdeke Dans Grubu dansçısı Aynur Kambur cinayetinde düğüm 10 yıl sonra İstanbul Kart sayesinde çözüldü. Kambur cinayetinin fail ve azmettirici olduğundan şüphelenilen 3 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 3'ünün de Kambur'un akrabası olduğu ortaya çıktı. Liselere giriş sınavına artık sayılı gün var. Cumartesi günü 1 milyondan fazla öğrenci bu yıl ilk kez veli onayına bağlı olarak beslenme paketi alabilecek. Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler de farklı salonlarda sınava alınacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Dünya Kupası öncesinde aşırı sıcak ve yüksek nem oranları ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. 11 Haziran'da başlayacak turnuvada hem futbolcuların hem de taraftarların tehlikeli hava koşullarıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. Dünya Kupası boyunca maçların her iki yarısında zorunlu su molaları verilecek. Bu molalar maçların 22. dakikasında uygulanacak ve 3'er dakika sürecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi. Finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi yarın saat 20'de belli olacak. NBA final serisinde San Antonio ilk galibiyetini deplasmanda aldı. Spurs Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da salonda izlediği maçta New York'u 115-111 yendi ve durumu 2-1'e getirdi.

0: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kısa süreli sağanak geçişleri sürüyor. Yarın İstanbul ve Antalya parçalı bulutlu 28, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 27, İzmir parçalı bulutlu 33, Bursa parçalı bulutlu 31 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleri ile Mersin-Adana devlet yolu 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Haber bültenimizin hemen sonrasında bu güzel şarkıyla ikinci saati açmış olduk. Hoş geldiniz diyelim ikinci saate. Yollardaki kralcılara iyi yolculuklar olsun. Mesaideki canlar iyi mesaileriniz olsun. Yine bizler için nöbette görevde olan kahramanları unutmayalım. Bugün de selamlayalım onları. İyi görevler, vukuatsız iyi nöbetler diliyoruz her birinize. Bütün meslek gruplarımıza ve tabii ki istirahatteki canlara da güzel bir salı akşamı olsun diyelim. Kral FM'desiniz. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz.

0: birlikte işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
10: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
11: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
2: gelecek. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: gezdin?
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

0: Sevgili kralcılar, Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. sanat yılı ilk buluşması Adana'da. Bazı insanlar yaşadıkları yılları takvimlere yazar, bazıları da insanların kalplerine. Yarım asırdır yaşadığı kuşağın kültürel ve duygusal hafızasında sayısız eserleriyle silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor. Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bu özel gecede milyonların hayatına dokunan eserler ve unutulmayan şarkılar aynı duygularla yeniden can bulacak. Yıllardır yaşadığı toplumun ortak duygularını, aşklarını, acılarını, özlemlerini ve ölümsüz anılarını notalara, mısralara döken Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılı konseri 13 Haziran Cumartesi günü saat 20'de Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Adana Sarıçam Ferdi Tayfur Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan bu konsere sevgili Ahmet Selçuk İlkan abimiz tüm sevenlerini bekliyor.
1: Bu hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle.

yıkılır beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme, yasakladım kalbime, döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin, kalbimden söküyorum. Ben...

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Ve kralcılarımızda seyre devam ediyoruz. İkinci saatin o güzel mesajlarına da bakalım dostlar neler yazmış, nerelerden yazmış. Tabii birçoğunu dillendiremiyorum, kusura bakmayın, zaman yetmediği için. Böyle isim isim de geçmek istiyorum. Sevgili Ayşenur, Almanya'ya selam olsun. Yine başsağlığı dileklerini iletmiş olan güzel yürekler. Melek Bağlan Durmaz, Çiğdem Küçük, Muhammed Önal selamlar diyelim. Mehmet Fidan, Arif Dermenci selam olsun. Özlemciğim, Hürmet Aral, Birsel Yılık Yılmaz selam olsun. Mehmet Mutlay yine mesajını ulaştırmıştı. Hacer Uslu, Süheyla Hanım, Selçuk Ataklı, Ayşe Tüzüner, İknur Şentürk, Sultan Güneş, Leyla Şaştım, Ömer Yaşar, Emine Topuz, Serkan Özenbiner, sevgili kuaför Nezih, İsmail Kömo, yine Funda Yiyen takipteymiş. Bakayım şöyle, Muhammed Çarşamba, Hüseyin Çığır, sizlere de selam olsun diyelim. Ömer Havva Yılmaz çiftine selamlarımızı iletelim. Mehmet Çelebioğlu selamlar Kaptan Şener demiş, selam olsun diyelim. Emine Hanım Hollanda'dan takip ediyordu. Ne güzel bir nasihat demiş, Barış Manço sözlerini göndermiş. Sapa kulba kapağa itibar etme dostum. İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum. İçi boş insanların bu dünyada yeri yok. Ne güzel değil mi şarkı sözleri? Yani işte şarkı sözleri bu kadar böyle derinden geliyordu. Anlayabilene diyelim bir de. Şükrü Tarhan selam olsun diyelim Konya Bozkır'a. Zeliha Günaydın selamlarımızı iletelim efendim. Tüm sevdiklerinize, sizlere sabır diliyorum demiş, sağ olsunlar. Zonguldak'tan selamlarını iletmiş. Turna ailesi yine İstanbul'dan takipteydi, sağ olsunlar. Beyiktun Hanım takipteydi. Turgay Varol kolay gelsin demiş, başınız sağ olsun demiş. Dayınıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, yakınlarına başsağlığı dilerim demiş. Sağ olunuz, eksik olmayınız efendim. Dostlar sağ olsun derler ya, bu dostlar sağ olsunu da böyle zor günlerde anlıyorsunuz zaten. Vallahi o dostların, o sevenlerinizin, o yanı başınızda olma durumu insana bunu hissettiriyor. Zaten eskilerin de çok güzel bir tabiri vardır ya, bir hoş seda almaya geldik. Aslında bir hoş seda alıp bir hoş seda bırakmak. Mevzu bahis olan iyi bir hatıra bırakmak, yani iyi anılmak. Durdane Hanım, Tülay Keskin, Mehmet Ali kardeşim, Suna, muhterem ablamız yine mesajını ulaştıran canlardı. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Şarkılarımızla seyrimize, yolculuğumuza devam edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl dedim, katılın edim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
5: DS Damat.
6: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri.

Ve sevgili kralcılar, bugün de şarkılarımızda, sohbetimizde, tabii sizlerin o güzel mesajları da, hepsini dillendiremesem de elimden geldiğince okumaya çalıştım. Çok sayıda mesajınız vardı, çok sayıda taziye mesajınız da geldi. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu güzel ailenin bir ferdiyim, yine söyleyeyim altını çizerek. Tüm Kral FM dinleyicilerine ve ailesine selam olsun diyelim bir kez daha. Veda şarkılarımızda armağan olsun. Sevgili Melih'imiz sizlerle birlikte olacak. Bugün de kendisine mikrofonu teslim edelim. Daha sonra böyle birkaç günlük herhalde yurt dışı ziyareti olacak. Evladını görmeye gidecek sevgili Melih'imiz. İyi yolculukları olsun diyelim kendisine de. Birkaç gün aramızda olamayacak. Onun saatinde de sevgili Melis'e mikrofonu teslim edeceğiz. Tekrar Melis'te mikrofon devir teslimi yapacağız. Bugün de ne diyorduk? Program biter. Kaptan Şener bu şarkıyla usul usul.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Babacar. Bu anons seni Babacar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Babacar'dan al.
0: Babacar. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Net gündem. 9 Haziran Salı akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında Türkiye'ye güç katmaya devam edeceğiz açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan manşette. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları açılış törenine katıldı. Terörsüz Türkiye süreci mesajları öne çıkan konuşmasında kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık diyerek Türkiye'ye güç katmaya devam edeceklerine yönelik mesaj verdi Cumhurbaşkanı. Türkiye kendi hikayesini yazan bir ülkedir. Güçlü olmak dışında seçeneğimiz yok. Terörsüz Türkiye süreci bir devlet vizyonudur ifadelerini kullandı. Sözcüye uzanalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası en tartışmalı günlerden biri yaşandı. Mahkeme kararıyla genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu bugün mecliste yaşanan grup toplantısı gerilimi sonrası CHP genel merkezinde konuştu. Kılıçdaroğlu özel yönetimine hedef alarak ne gerekiyorsa yapacağız, partiyi kirlilikten arındıracağım, bu kurultay davasını başımıza bela edenlerden hesap soracağım dedi. İzleyiciler Özgür Özel'e hain sloganları attı. Seçime girilmesi tehlikeye giriyor diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise kurultay için 26 Temmuz 2026 tarihini işaret etti. Özel, herkes bilsin ki milletin yürüyüşüne kimse set çekemez, önümüzde duran bu milletin ayaklarının altında kalır ifadelerini kullandı. Geçelim sondakika.com'a. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş manşetlerde. CHP'ye yönelik fezleke tartışmaları ve kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Numan Kurtulmuş, fezlekelerin meclis gündemine taşınmasının yeni siyasi gerilimlere yol açabileceğini söyledi. Ayrıca CHP'nin delege iradesini yeniden ortaya koymak için uygun zamanda kurultayını gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı. Anadolu Ajansı'na bakalım. Amerika, İsrail, İran, Lübnan Savaşı ve Ateşkes Süreci manşetlerde. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı. Söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 29 kişi daha arttı ve toplamda 3666 kişiye yükseldi. 11 binden fazla kişi de yaralı. Habertürk'te ise yargıdan iki manşet dikkat çekiyor. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında 14 yaşındaki sanık bugün ilk kez savunma yaptı. Duruşma öncesinde açıklama yapan anne, hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz dedi. Yargılama sırasında Atlas'ın annesi ve teyzeleri çocuk yapmakla anne olunmuyor dedi. Salondan çıkarıldı. Tanık beyanları alındı. Sonrasında mahkeme ileri bir tarihe ertelendi. Yine İstanbul'da öldürülen Mezdeke grubu üyesi Aynur Kambur cinayetiyle ilgili de bugün sıcak bir gelişme vardı. Olayla ilgili gözaltına alınan Bülent K. cinayeti itiraf etti. Şüpheli, Aynur Kambur'u dansözlük yaptığı gerekçesiyle öldürdüğünü öne sürdü. Cinayetin ardından yürüyerek Beşiktaş'a gittiğini öne süren şüpheli, olayda kullandığı silahı da denize attığını aktardı. Net gündemin kapanışını bugün TRT Haber'den, spordan bir manşetle yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası hakeminin ülkeye girişine izin vermedi. Dünya Kupası finallerinde düdük çalacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanan Omar Artan, Amerika'nın girişine izin vermemesinin ardından turnuvada görev alacak hakem listesinden de çıkarıldı. Amerikan göçmenlik makamları Artan'ın sınır dışı edilme gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklamada yapmadı. Ancak Somali, Başkan Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu seyahat yasağı listesinde yer alan ülkeler arasında bulunuyor. Gündem. Net Gündem.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Otopratik. Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kısa süreli sağanak geçişleri sürüyor. Yarın İstanbul ve Antalya parçalı bulutlu 28, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 27, İzmir parçalı bulutlu 33, Bursa parçalı bulutlu 31 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik, Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
8: Tem Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus Batı Bağlantı Yolu'nun Tarsus Batı Gişeleri ile Mersin Adana Devlet Yolu 0 ile 3. kilometreler arasında üst depo bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus Batı Gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus Batı Gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Alemin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim 9 Haziran 2026 Salı, Alemin en kralı Kral FM'de 21'e kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. Kıymetli dostum Kaptan Şener'e teşekkür edip uğurladık. Aynı güzellik inşallah 21'e kadar bizlerle birlikte devam etsin. Bugün tabii 21'e kadar birlikteyiz. Ama senelik izne ayrılacağız. Yaklaşık bir 12-13 günlük yıllık iznimizi kullanacağız. Sonrasında 22 Haziran'da tekrar Allah kısmet ederse mikrofonun başında olacağız. 12-13 günlük bir ayrılığın öncesinde ne yapalım? Tatil öncesi son yayın diyelim. İnşallah 21'e kadar en iyinin en güzeli mücadelesi Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde emrinize amade olacak. Yeni yeni radyolarını açan kralcılar efendim 21'e kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde birlikte olacağız. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz bu haftada sert esiyor, akşamlar serin. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.

0: gelmezdin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saate montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.

0: fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot garaj
1: şoför ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen o.
12: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: bilgisayar.com'da. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: Erikli, resmi su sponsoru.

0: Bank burada.
1: Deniz Bank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Deniz Bank teknolojisiyle, gücüyle sizi destekliyor.

0: Kralını yakalayın. Haydi kredi. Şansa
1: kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
2: Damat. İlaç gibi radyo.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Sevgili dostlar, Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde muhabbetin startı verildi. Keyifli şarkıları sıralamaya başladık. Isınma turlarımız devam ediyor. Elbette ki saat itibariyle genel olarak konuşmak gerekirse mesai saatlerinin bitip insanların hedefledikleri istikametlere varabilme mücadelesini sergiledikleri saatlere denk geliyoruz her akşam. Dolayısıyla yollarda yoğunlaşan trafikte bu sendromu bizlerle birlikte atlatmaya gayret eden bütün sürücüler, öncelikle kazasız belasız hayırlı yolculuklar dileyelim. Keyifli sürüşler olsun. Biz de sizlere yol boyu refakat etmeye, yoldaşlık etmeye, yaren olmaya, keyifli şarkılarla gayret etmeye devam edeceğiz. 21'e kadar inşallah. Yine tabii akşam mesaileri var. Bunu da unutmamak lazım. Öbür taraftan da yine nöbet esaslı meslek gruplarında çalışan dostlarımız var. Yine onlar da mesaileri başında Kral FM'e gönül vermenin mutluluğu ve motivasyonuyla görevlerinde daha ayrı bir performans sergiliyorlar. Yani ben onları söylediklerini söylüyorum sizlere. Efendim, kısacası herkese, her gönüle hitap etmenin mücadelesinde Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

Sevgili dostlar, Aleminin Kralı Kral Efendi'ye Melih'e sevgi çemberi devam ediyor. Güzel yurdun dört bir yanına sevgiler gönderiyoruz ama hemen Adana'ya, Adanalı kralcılarımıza ya da yaz tatili vesilesiyle 13 Haziran'da Adana'da olabilecek dostlara hemen bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. sanat yılı ilk buluşması Adana'da. Bazı insanlar yaşadıkları yılları takvimlere yazar, bazıları da insanların kalplerine. Yarım asırdır yaşadığı kuşağın kültürel ve duygusal hafızasında sayısız eserleriyle silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor. Adana, Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek olan bu özel gecede milyonların hayatına dokunan eserler ve unutulmayan şarkılarıyla, duygularla yeniden can bulacak bu muhteşem geceye davetlisiniz. Yıllardır yaşadığı toplumun ortak duygularını, aşklarını, acılarını, özlemlerini ve tabii ki ölümsüz anılarını notalarda, mısralarda buluşturan Ahmet Selçuk İlkan 50. sanat yılı konseri inşallah 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Bu konserde Ahmet Selçuk İlkan tüm sevenlerine Adana Sarıçam Ferdi Tayfur Kültür Merkezi'nde sizleri bekliyor olacak. Konser ücretsiz, halka açık. Bütün güzel dostları, bütün Adanalıları ya da 13 Haziran Cumartesi Adana'da olabilecek tüm dostları Ahmet Selçuk İlkan Adana Sarıçam Belediyesi Ferdi Tayfur Kültür Merkezi ve Müzesi'nde bekliyor olacak, hatırlatmış olalım. Evet, duyurumuzu yaptık. Güzel şarkılarla Melih'in sevgi

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: afiyetle.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Telefon deyince vatan.

0: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Dünya Kupası heyecanı.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan, çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
2: AGESA. İlaç gibi radyo.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Allah ne kadar sabırlı, elhamdülillah. Dolayısıyla biz dediğim gibi kendi kendimize hiçbir şarttan, hiçbir şeyden memnun olamazken kurban olduğum yine lütfunu bizlerden esirgemiyor. Şükürler olsun. Efendim, hem sıcak havalar hem de elbette ki sıcak havaların getirmiş olduğu o nemle birlikte özellikle kronik rahatsızlıklara sahip insanlarımız için uzmanların uyarıları var. Kalp, tansiyon gibi hastalıklara sahip özellikle yaşları bizlerden biraz daha ileride olan büyüklerimiz adına dikkatli olunması gerektiği konulardaki o uyarıları lütfen ihmal etmeyelim. Sıcağın, yani daha doğrusu güneşin tam tepede olduğu saatlerde mümkünse bir zaruret hasıl olmamış ise dışarıda dolaşılmaması yine uzmanların tavsiyesi olarak yansıyor. Sık sık elimizi yüzümüzü yıkamak, aynı zamanda bol bol sıvı tüketmek de yine vücudumuzu dirençli ve dinç tutabilecek takviyeler olarak uzmanların bizlere tavsiyeleri. Kral FM'de 21'e kadar Melih'in sevgi çemberi emrinize amade.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin.

0: WhatsApp 2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana devlet yolu 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

yananlar, şarkılardan fal tutanlar, kralda her aradığını bulanlar. Selamun aleyküm, maşallahınız var, eyvallah dedik. Efendim tabii ki değişik değişik mesajlar geliyor. Herkesin kendine özgü mutlaka dertleri var. Kiminin yakını cezaevinde dört duvar arasında çile dolduruyor. Yakını onun için dua edip kavuşacağı gün için elbette şafak sayıyor. Asker yolu gözleyen anneler, babalar, eşler var. Diğer tarafta gurbetten sılaya kurulmuş gönül köprüleriyle yine özlemlerin, yine hasretlerin şarkılarla deşarja ulaşsın diyerek dile gelip şöyle ufak ufak mırıldandığı anlar da yine tabii ki gözümüzün önünde canlanıyor. Her şartta, her fırsatta, her duyguda, her anda tek yer, tek adres Kral FM diyen bütün güzel yüreklere Melih'in sevgi çemberinden bir kez daha selam edelim. Efendim 21'e kadar sevgi çemberi sıcaklığında muhabbeti paylaşmaya devam edeceğiz. Şarkılardan fal tutan güzel arkadaşlar, bakalım gelecek olan şarkılar hangileriniz için aha işte benim şarkım diyecek, vallahi merak ediyorum. Yazıp gönderirseniz sevinirim. Bakalım acaba çaldığım şarkıyla o an aklınızdan geçen şarkıyı kaç kişide buluşturacağız? Hep birlikte cevabını sonrasında birlikte bakalım.

0: Yiğit Akçay risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz bu haftada sert esiyor, akşamlar serin. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akçay risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: atak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi vurdu ve gol!
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
4: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

şöyle ne var ne yok diyerek haber kanallarını, haber portallarını izleyip okumaya kalktığımız her an, özellikle son yıllarda karşımıza çıkan alışılagelmiş, aslında hiç olmaması gereken ama maalesef bizlerin de sanki çok doğalmış gibi alışıp kanıksamaya başladığımız üçüncü sayfa haberleri. İşte kadına şiddet, çocuğa şiddet, aile içi şiddet, sokaklarda kavga, sürücüler birbirine vurdu gibi enteresan haberler. İnşallah düzelmesini ümit ediyoruz. Diğer taraftan dünyanın dört bir yanında patlayan bombalar, atılan silahlar ve elbette kıyılan masum canlar. Bir diğer taraftan ülkemize bakıyoruz. Dört bir tarafta siyasi karmaşalar ve kargaşalar. İnşallah düzelsin diye umut ediyoruz. Ama hepimizin ortak derdi elbette ki baktığımız anda her geçen gün zorlaşan hayat koşullarına karşı arttırmamız gereken hayat mücadelesinde acaba o gücü, o dirayeti nereden buluruz? Allah'tan elbette. Ne yapalım? Allah sağlık versin, sıhhat versin. Tek silahımız, duamız, Rabbim de güzelliğe dair edilmiş tüm duaları kabul etsin. Hem ülkemiz, hem dünya, hem de tüm herkes adına güzel günleri yaşayacağımız yarınları sabırsızlıkla inşallah beklemeye devam ediyoruz. Allah gönlümüze göre versin. 21'e kadar biz yine teselliyi şarkılarda aramaya devam edelim. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar.

Evet, yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Geriye kalan vakitte yine en güzel seçimleri, yine seçen güzel yürekler adına Melih'in sevgi çemberinde dinletmeye devam edelim. Birkaç şarkı daha vaktimiz yettiğince sıralayacağım Kral FM'de. Sonrasında final için, veda için bir kez daha huzurlarda olacağız. Alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sevgili dostlar, Alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde 19'dan start verdiğimiz birlikteliğimizde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra 23'e kadar sevgili nöbetçi Erdem huzurlarda olacak. Erdem'e kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Bugün veda ediyoruz ama yaklaşık bir 13 günlük aramız var. Yıllık iznimin bir bölümünü kullanmak üzere müsaadenizi istiyorum. Allah kısmet ederse inşallah ayın 22'sinde, 22 Haziran'da yeniden Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde buluşabilmek, kavuşabilmek ümidiyle. Her şey gönlünüzce olsun, her şey kalbinizce olsun. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleri ile Mersin-Adana devlet yolu 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları içinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız. Benim büyük Galatasaraylı, efsane Galatasaraylı, her zaman onun keyfi yerinde. Ben ne zaman canım sıkkın bir vaziyette gitsem hep bana rahat ol Erdem, rahat ol Erdem diyor. Rahat ol diye rahat olduk yani. Sevgili Hakan abiye, yenge de belki radyonun başındadır. Yengeye de, nerede onlar? Onları da bilmiyorum. Bayağıdır uğrayamadım. Buradalar mı, gittiler mi, geldiler mi? Sevgili Hakan abiye, sevgili Kenan abiye ve sevgili Burak kardeşime, Şükrü abiye de selam olsun. Bütün ekibe, Turgut abiye, bütün ekibe çok çok selamlarımı iletiyorum. Her zaman olduğu gibi kralla, efsane ile yolculuğumuza başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Nöbetçi Erdem.

ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdim gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

Ali Tekin Türe özellikle Müslüm Baba şarkılarıyla tanınan, bilinen bir isim ama tabii 1500 şarkı o kadar geniş bir repertuar ki. Dilek Taşı, Gülden Karaböcek şarkısı, Ali Tekin Türe, Baharı Bekleyen Kumrular Gibi Sen de Beni Bekle Sakın Unutma, Ali Tekin Türe, Bir Ateşe Attın Beni, Ali Tekin Türe. Yani öyle şarkılarda, öyle yerlerde imza atmış ki, mesela Diva ile ben buluşacağını hiç tahmin etmezdim. Bir Daha Sevmek Yok, Bekletilmek Yok, bir Ali Tekin Türe şarkısı ve intizar yerine, sitem yerine ardından dualar ettiğimi bil. Bir ayrılık şarkısı, bir sitem var ama ayrılığa rağmen aşkı unutamamış, aşkı kalbimden silememiş ve diyor ki herkes intizar eder, herkes sitem eder, herkes o ayrıldığı kişiye bir şekilde bir ukde bırakır ama ben öyle değilim diyor. Ayrılık yerine, hüzün yerine, sitem yerine ardından dualar ettiğimi bil diyor. Allah rahmet eylesin.

0: Buradan büyük usta bana çok geç tanışmak nasip oldu. Çok daha öncesinde tanışmak isterdim. Birkaç hafta önce tanıştım. Arabesk tarihinin en önemli şarkıları. Seni yazdım kalbime, hasret rüzgarları, küskünüm. Bunların hepsinde Şakir Askan imzası var. İnanılmaz şarkılar. Yani herhalde arabesk tarihinde ilk ona girecek. Müslüm Baba için de çok önemli, bizler için de çok önemli. Bu şarkılarda hep Şakir Askan imzası var. Kalbine, gönlüne, duygularına sağlık. Tabii Burhan Bayır'ı da burada anmamız gerekiyor. Bu efsane şarkılara, efsane besteleri de o yapmış. Hepsi bir araya gelince böyle büyük klasikler, böyle unutulmayacak şarkılar ortaya çıkmış. Hepsinin kalbine, gönlüne, duygularına sağlık.
1: Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Kal.

Gönül Akkor'la Kamuran Akkor arasındaki müzikteki etkileşimi ben Neşe Karaböcek'le Gülden Karaböcek'e de benzetiyorum. Burada Gönül Akkor Türk sanat müziğine yönelmiş. Arada damar şarkılar da var. Aynısı Neşe Karaböcek için de geçerli. Orada da Gülden Karaböcek damara yönelmiş. Küçük kardeş. Burada da abla Gönül Akkor. Orada da abla Neşe Karaböcek. O da damara yönelmiş. Gönül Akkor bir döneme imzasını atan sanat müziğin çok büyük yorumcularından bir tanesi. Kamuran Akkor kendisi bana ifade etti. Müziğe başlamamda en önemli etken ablamdır dedi. Allah kanı gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

0: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
1: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
0: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: Nasıl bir şarkı ya? Nasıl yorumlamışlar? Yani şurada Nejat Alp'in öyle bir ton var ki. Baksana. Kadife. Ya öyle bir söylüyor ki mentollü mentollü ya. Of. Of. İyi ki türkücü olmamış. İyi ki tavernacı olmuş. Evet, o zaman geçelim şeridimize sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar. Devam edelim arkadaşlar, bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, damar. Full damar.
2: Nöbetçi Erdem.

sen bir. Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Kadir Han'a kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Yarın 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kadir Han.

0: Bursa'dan sevgili Erkan'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda çalışan kralcılarımızdan. Kadirhan, ben Dikili'den Raşit. Misafirlerle seni dinliyoruz. Sıradaki şarkı bize de gelsin. Şu anda 6 kişi kulağımız sende demiş. Yine Adana'dan Feray'dan gelen bir mesajımız var. Canım eşim ve tüm sevdiklerime selamlarımı iletiyorum diyor. İrem'den gelen bir mesaj, Aytekin Bey'e selam gönderiyorum Eskişehir'den diyor. Kadirhan abicim, ben Ankara'dan Zeynep, babam Fuat Sırakaya'ya tüm güzel şarkılar armağanım olsun diyor. Oldukça yoğun mesajlarımız. İstanbul'dan gelen bir mesajımız var. Sevgili Yunus göndermiş, şu anda Doğukan'la Veysel'le beraber bizleri dinlemekteler kalabalık bir ortamda. Onlara da selamlarımızı iletelim. Ankara'dan Osman, Çorum Sungurlu'da şu anda seni dinleyen kardeşim Mehmet Ali'ye gelsin diyor. Kadirhan abicim, Bilecik Öl Pazarı'ndan Mehmet, kuaför Mehmet, nasılsın, iyi misin, kolay gelsin. Özellikle Selçuk Korkut için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Bu arada yazılı ve sesli mesajlarınızı bekliyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan

Avusturya'dan, Salzburg'dan, Mecnun'dan gelen bir mesajımız var. İyi ki varsınız demiş. Ankara Sincan'dan Gökhan canım eşim Büşra'ya gelsin. Şu anda beraber seni dinliyoruz diyor. Yine Balıkesir'den Dursun Bey'den selamlar Kadirhan, Arif Öz, özellikle Halil Nafiz Öz'e sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağan edeceğiz ama öncesinde devam edelim mesajlarımıza. Yine Almanya'dan Bahadır'dan gelen bir mesajımız var. İyi yayınlar demiş. İzmit'ten Abdurrahman tüm şoför arkadaşlarıma ve kardeşlerime gelsin diyor. Yolda olan kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Evet, Almanya'dan Doğan geceyi diyor sabırsızlıkla bekliyorum Kadirhan, seni ailecek seviyoruz demiş, eksik olmasın. Doğan Yazgan'a ve ailesine de selamlarımızı iletelim. Hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza selam olsun. Güzel de bir şarkımız var. Gurbette bizi dinleyen kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun.

İçimize en güzel dostu olan Kral FM'e Gül'den selam sevgiler demiş. Sibel Can'dan bir şarkı istemiş sevgili kralcımız. Az evvel güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşmıştık. İyi geceler Kadirhan, yolculuklarda vazgeçilmezimsin. Kolay gelsin. Ben Murat, eşim ve çocuğumla beraber Konya'dan Kocaeli'ye dönüyoruz. Sıradaki şarkıyı onlara da armağan edersen çok sevinirim. Onları çok sevdiğimi söylersen daha da sevinirim demiş. Mutlulukları daim olur inşallah. Bu arada hem onlara hem yolda seyir halindeyken bizi dinleyen kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak, emniyet kemerleri takılı olarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Bir kez daha hem yolda olan uzun yol kaptanlarımıza hem yolculuk esnasında bizi dinleyen tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Kadirhan abi iyi geceler diyor Coşkun ve Emre. Yine seni dinliyoruz, seni seviyoruz demiş, eksik olmasınlar. Ankara'dan Semih'ten gelen bir mesajımız var. Zarif, Çelik, Ümit ve Volkan'a sıradaki şarkı armağan ediyor sevgili kralcımız. Yine gelen mesajlarımızdan Isparta'dan Cemal Yavuz. Seni büyük bir zevkle dinliyoruz, özellikle tüm kralcılar için diyor. Kadirhan abim iyi yayınlar. Kıymetli eşim Berna Hanım'a armağan etmek istiyorum. Şu anda kendisi tatilde, onu seviyorum, söylersem mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım. Bursa Orhan Gazi'den Alaaddin Üner'den gelen bir mesajımız var. O da eşi ve oğullarıyla, prenses kızımla seni dinliyoruz diyor. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun, birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımıza paylaşacağız. Bursa'dan selam Kadirhan, şu anda bütün servis seni dinliyoruz. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemişler. Gürcan, Beytullah, Aykut, Ali, Hasan, Kenan ve Fahriye'ye gelsin. Alanya Mahmutlar'dan gelen bir mesajımız var Özgür. Osman şu anda bizleri İstanbul'dan takip eden kralcılarımızdan tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum diyor. Özellikle eşimle beraber dinlediğimizi de belirtmek istiyorum demiş sevgili kralcımız. Evet, Kayseri'den bir diğer aynı isimde olan kralcılarımızdan Osman'dan gelen bir mesaj, selam göndermiş, bizden de ona selam olsun. Son bir mesajımızı daha değerlendirelim. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız, 02'ye kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Mustafa Rotterdam'dan selamlar, sizleri dinlerken şarkılarınızla dalıp gidiyorum uzaklara. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Devam edeceğiz mesajlarımıza. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: Selamlar Kadirhan Akseki'den, Mehmet Akif şu anda seni dinliyorum demiş sevgili kralcımız. Balkon keyfi kralsız olmuyor Kadirhan diyor. Gaziantep'ten çok sevdiğim eşim Zeynep için bir şarkı demiş sevgili kralcımız. İsmini belirtmemiş. Bu arada kralcılarımızdan ricamız mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Gece saat 02'ye kadar en güzel şarkılarımıza eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. İyi geceler. Kadirhan kardeşim, işten geldim, açtım kralı dinliyorum diyor. Ortaca'dan Durmuş. Yine Ankara'dan Ramazan, Emre abim ve Eren abim için bir şarkı istiyorum demiş. Balıkesir'den Mehmet Ali'den gelen bir mesajımız var. Bu gece de seni dinliyoruz Kadirhan diyor. Annemi çok özlüyorum, ona aracılığına selam olsun diyor. Aynı zamanda sevgili Samet Doğan'a da selam gönderelim. Normalde her gece seni yollarda dinliyordum Kadirhan abi diyor. Bugün de evdeyim, istirahat halinde seni dinlemekteyim demiş. Sevgili Samet'e de selamlarımızı iletelim. Özgür Adapazarı'ndan tüm sevdiklerime gelsin diyor. Ertuğrul sıradaki şarkıyı Semih Batuhan ve Halil'e armağan etmiş. Evet, devam edelim, şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. Alanya'dan gelen bir mesajımız var Yeşim'den. Almanya Asbuk'tan selam göndermiş. Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen sevinirim diyor. Cemal, Emre ve Ferdi'den gelen bir mesaj. Kadirhan abi Kuşadası'ndan Coşkun ve Emre, bugün moralleri çok bozuk, seni dinleyip moral buluyoruz demiş. Sevgili kralcılarımıza da selam gönderelim. Evet, yoğun mesajlarımız, birazdan devam edeceğiz. Öncesinde Müslüm Gürses.
1: Umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim senden vazgeçmek. Umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim senden vazgeçmek. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

Aytekin'den gelen bir mesajımız var. Ankara'dan özellikle İrem'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Bozoyük'ten Çiğ'den annem için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Ordu Fassa'dan dinliyorum seni. Eşim ve oğlum için sıradaki şarkı demiş. Gülhan Taşar'dan gelen bir mesaj. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Erdem şu anda çalışan kralcılarımızdan özellikle tüm sevdiklerim için bir şarkı istiyorum diyor. Yine

Ne gelsin demişler. Yollar açık olsun, hayırlı yolculuklar dileyelim. Yine Siirt'ten Emine Derih'le sizi dinliyoruz diyor. Kadirhan Ankara'dan Ramazan. Yine gelen mesajlarımızdan Kerkük'ten Doktor Yunus'tan gelen bir mesajımız var. Irak Kerkük'ten seni dinliyorum Kadirhan demiş. Doktor Yunus'a da selam gönderelim. Tüm kralcılara armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Selam olsun bizden de ona. Devam edeceğiz mesajlarımızla.

0: Bu arada Instagram üzerinden de mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda bir Kadirhan Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda sesli mesajlarımızı da bekliyoruz. Sesli mesajlarımızı WhatsApp hattımız üzerinden de bizlere ulaştırabiliyorsunuz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Emre Çiler'den gelen bir mesajımız var. Sevgili Emre, şu anda Konya'da şantiyede çalışıyoruz, mesai yapıyoruz demiş. Özellikle canım eşim ve biricik kızım Gökçem'e bol bol selamlarımı iletiyorum. Onları çok seviyorum. Aynı zamanda mesai arkadaşlarım Orhan, Mevlüt ve Hüseyin için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Bu arada Güllü'den bir şarkı istemiş. Az evvelki şarkımız, onlara da armağanımız olsun. Hem onlara hem de çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Kadirhan abi yayınlar. Ankara'dan Dikmen'den Belkıs ben. Eşim Ertan'a. Aynı zamanda şu anda Antakya'da, Harbiye'de seni dinlemekte olan Fırat Çınar ve eşi Simge Çınar'a da aracılığınıza selamlarımı iletiyorum diyor. Sivas'tan Emrah'tan gelen bir mesajımız var. Kadirhan yoklamada ben de varım demiş Ordu'dan Hakan. Kolay gelsin diyor, eksik olmasın. İyi yayınlar Kadirhan. Hasta olan annemle seni dinliyoruz. Bize de Ahmet Şafak'tan bir şarkı armağan edersen sevinirim. Seni dinleyen herkesin gecesi hayırlı olsun demiş Konya Meram'dan İsmail. Hem sevgili İsmail kardeşimizin annesine hem de hasta olan tüm kralcılarımıza bu arada acil şifalar dileyelim. Yine Kadirhan Bursa Emek'ten Büşra, canım abim Şenol'a gelsin diyor. Eşim Gökçe Çevik şu anda seni dinlemekte demiş, ismini belirtmeyen bir kralcımız. Serkan Nişancı'dan bir şarkı istemiş ama geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. Ankara Keçiören'den Zeynep'ten bir mesaj, Malatya'dan Hüsnü selam göndermiş, bizden de ona selam olsun. Edirne'den Mehmet Nalçın'dan gelen bir mesajımız var. Azer Bülbül'den bir şarkı istiyor, sözümüz olsun. Niğde'den tüm fırıncı ekmek ustalarına selamlarını iletmiş Murat, kolaylıklar dileyelim. Yine Diyarbakır'dan Necla'dan bir mesaj, kolay gelsin Emine, ben şu anda İstanbul'dan seni dinlemekteyim Kadirhan. Değerli ve güzel eşim Osman'a gelsin diyor. Bursa Gemlik'ten Erkan, hayırlı geceler, sizleri severek dinliyorum 25 yıldır diyor. Eksik olmasın. Erkan Kal ve ailesine de selam gönderelim. Dediğim gibi sesli mesajlar da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Sevgili Kral FM ailesi, size Adapazarı'ndan, Kalkan ailesinden kocaman sevgiler gönderiyoruz.

0: Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. İyi yayınlar Kadirhan abi, ben İstanbul Pendik'ten Selim Satır. Şu anda gece vadiyasında çalışıyoruz. Özellikle iş arkadaşlarıma Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Kadirhan abi kolay gelsin. Hüseyin Can ben. Şu anda mahalle sakinleriyle seni dinliyoruz demiş. Yine Bursa Karacabey'den Özcan'dan gelen bir mesajımız var. Özcan da sizleri çalışırken dinliyorum diyor. Spor salonunda seni dinliyorum. Paris'ten İlyas. Selam gönderelim İlyas'a da. Evet, devam edelim. Murat Yıldız'dan gelen bir mesajımız var. İzmir'den Göztepeli Gökhan. 20 gün önce babamı kaybettim diyor sevgili kralcımız. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Başsağlığı dileyelim. Mekanı cennet olsun inşallah. Evet, iyi geceler Kadirhan, seni dinliyorum köyde balkonda. İsmini belirtmeyen bir kralcımızdan gelen bir mesaj. Bu arada ricamız olsun kralcılarımızdan, özellikle mesaj gönderen kralcılarımızdan, mesajlarınızı gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Mesaj demişken bir kez daha WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Mersin'den Melek, Selam Şahin'den bir şarkı istiyor. Makedonya'dan Gostivar'dan, İyi ki varsın abim, bana da bir selam göndersen beni mutlu edersin diyor. Murat'a da selam olsun. İzmir Bornova'dan, Altındağ'dan Özhan Uysal, canım oğlum Arda Uysal'a gelsin diyor. Antalya Manavgat'tan bir firmada şu anda bizi dinlemişler, dinlemekteler daha doğrusu sevgili kralcılarımız. Firma isimlerini paylaşamıyoruz. Herkese selam göndermiş Çınar, bizden de ona selam olsun. Ankara'dan Yaşar, selamlar Kadirhan diyor. Ankara'dan Yeşim, evet oldukça yoğun Ankara'dan gelen mesajlar. Elif de şu anda gece mesaisinde bizleri dinlemekte. Sakarya Felizli'den Emrah, canım eşimle her gece olduğu gibi bu gece de seni dinliyoruz Kadirhan. Bizim gibi memleket hasreti çekenlere gelsin. Memleketimizden uzaktayız. Ordu'ya çok selam diye sonlandırmış mesajını sevgili kralcımız.
1: Kadirhan. İlaç gibi radyo.

0: Samsun'dan sevgili Burhan'dan gelen bir mesajımız var. Özellikle canımdan çok sevdiğim ömrüme armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı demiş sevgili kralcımız. Bingöl'den İlyas. Kardeşim Yavuz Deniz'le seni dinliyoruz diyor. Hayırlı geceler abim. Ordu Kolgan'dan Aziz Ben. Orhan Gencebay'dan bir şarkı istemiş sevgili kralcımız. Yine Balıkesir'den, Mehmet Üzer'den bir mesaj var. Selam Kadirhan diyor. Bizden de onlara selam olsun. İyi geceler Kadirhan, Erzurum'dan tüm kral dinleyicilerine. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Erzurum'dan Necdet Çakmak'tan gelen bir mesaj. Bursa'dan Veys, yakın zamanda bayramın ikinci günü annemi kaybettim demiş. Onun için bir şarkı istiyorum diyor. Gökhan arkadaşımla mesaideyiz diyor. Bir özel firmada çalıştıklarını belirtmişler. Başsağlığı dileyelim. Mekanı cennet olsun inşallah. Sevgili kardeşimize de yine gece mesaisinde olan kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Kadirhan Şahin kolay gelsin Kayseri Develi'den. Gece vardiyasında bir firmada çalıştıklarını belirtmiş sevgili kralcılarımız. Uşak'tan Yağmur Eskişehir'deki şu anda seni dinlemekte olan Adem Yıldırım'a onu çok özlediğimi ve çok sevdiğimi söylemek istiyorum diyor. İnşallah sevgili kralcımız da bu mesaja kulak veriyordur. Şöyle birkaç mesaj daha değerlendirelim. Bu arada Instagram üzerinden de mesajlarımız var. İstanbul Ümraniye'den Melek de eşi Ercan'la beraber bizleri dinlemekte. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili Semih İsa şu anda bizleri Kilis'ten dinlemekte. Sıradaki şarkıları tüm sevdiklerime armağan edersen mutlu olurum Kadirhan abi demiş. Şerife'den Mersin'den gelen bir mesaj. Hanife şu anda... seni Ferda ve Süheyla ile dinliyorum. Tüm sevdiklerimiz için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Evet, mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncesinde Emrah'tan güzel bir şarkı seçtim.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

Kadiran abim, yine her zamanki gibi seni dinliyoruz. Şu anda gece saat 12'yi geçmesine rağmen hala mutfaktayım diyor. Kek yapıyorum. Yarın annemlere gideceğim ama öncesinde ufak bir işim var diyor. Antalya Kepez'den Dilara Demirkaya, kolaylıklar dileyelim. Hanımlarımızın işleri bitmiyor. Kolaylıklar diliyoruz onlara da. Adana Sarıçam'dan Ömer, Yusuf tatlıya gelsin demiş. Yine Adana'dan Gökhan'dan gelen bir mesajımız var. Özellikle gece mesaisindeki iş arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Ahmet Gaziantep'ten herkese hayırlı geceler demiş. Kayseri Develi'den gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum Kadıhan abi diyor Murat. Evet, Sivas'tan Emrah mesaj gönderen kralcılarımızdan, Bursa'dan selam göndermiş. Özellikle Giresun'daki aileme gelsin. Orhan Öztürk'ten gelen bir mesaj. Balıkesir'den Nevin, canımdan çok sevdiğim eşim Ferhat Çakır'a çok özlediğimi söylersen sevinirim diyor. Kuşadası Güzel Çamlıca'dan Hakan'dan bir mesajımız var. Evet, devam edelim, oldukça yoğun mesajlarımız. İyi geceler Kadirhan İstanbul'dan, Mesut ben diyor. Furkan Ankara'dan selamlarını göndermiş, bizden de ona selam olsun. Yine Bursa'dan gelen bir mesajımız var. Güneyt Sanayi'de gece vardiyasında çalışmaktayım. Keyifle seni dinliyorum diyor. Atilla Kaya'dan bir şarkı istiyor, söz verelim. Malatya'dan Ferhat'tan gelen bir mesajımız var. Zeki Başaran 34T Ankara Zonguldak 59 plakalı taksi şoförü, seni dinliyorum. Gerçekten keyif alıyorum, saygılarımı sunuyorum demiş, eksik olmasın. İstanbul'dan göndermiş bu mesajı. Eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Hem taksici Zeki Başaran'a hem tüm taksici kralcılarımıza selam olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Yine Mehmet şu anda Adana'dan İstanbul'a giderken yolda otobüste kulaklıkla bizi dinlediğini belirtiyor. Selam olsun, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza. İyi yayınlar abi, iki arkadaş seni severek dinliyoruz. İsmimiz Ali ve Hüseyin, İstanbul Sancaktepe'den. Ferdi ve Emrah'tan bir şarkı istemişler. Emrah'tan az evvel paylaşmıştık. Ferdi Baba'dan da birazdan güzel şarkılarını paylaşacağız kralcılarımızla. Öncesinde Alişan Alem'in Kralı'nda, sonrasında mesajlarımızla buradayız.

Adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydun. Gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı senin?

0: tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.
1: Kadirhan.

0: Gece mesaisinde seni dinliyorum demiş Mehmet Demirel'e selam gönderelim. Tarık Yalova'dan. Kolay gelsin Kadirhan, ismim Serhat. Ben de şu anda yolda seni dinliyorum. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sevgili kralcımıza, aynı zamanda yollarda seyir halindeyken bizi dinleyen tüm kralcılarımıza iyi yolculuklar dileyelim. Diğer taraftan da gözüm yeni gelen mesajları ilişiyor. Oldukça yoğun bir mesaj trafiğimiz var. Hem sesli mesajlarımızı hem de yazılı mesajlarımızı gecenin geç saatlerine kadar 02'ye kadar devam edeceğiz paylaşmaya. Bu arada 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Evet, devam edelim mesajlarımıza. Kadirhan, seni Almanya'dan dinlemekteyim diyor Osman. Şu anda mesaideyim. Aynı zamanda mesaide olan tüm kralcılara da sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Hem ona hem de şu anda mesaide bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza selam gönderelim. Selamla beraber kolaylıklar diliyoruz. Evet, Serdar'dan gelen bir mesajımız var. Konya Ereğli'de gece mesaisinde iki arkadaş seni dinliyoruz diyor. Bursa Karacabey'den Mehmet Ali, yine gece mesaisinde olan kralcılarımızdan. İyi yayınlar Kadirhan, yine Gölden Ülkü. Azer Bülbül'den bir şarkı istemiş. Meryem Duman'dan gelen bir mesaj. Yine Kayseri'den Belkıs, abi seni dinliyorum özellikle sıradaki şarkıyı. Tüm sevdiklerimi armağan edersen mutlu olurum. O da kışa salamura yaprak hazırlarken seni dinliyorum demiş. Çatalca'dan Gamze'den gelen bir mesajımız var. Seni her gece dinlemekteyim Kadirhan diyor. Özellikle Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyor. Kayseri'ye selam gönderelim. Kayseri Talas'tan Uğur Aksoy. Her zamanki gibi sendeyiz. Restoranda seni dinliyoruz. Restoranın içerisi huzur doluyor demiş. Eksik olmasın. Özellikle kıymetli Mebrum'a, kızlarıma ve yoldaki oğlum Urhan'a gelsin diyor. Kolaylıklar dileyelim. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta, hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadirhan abi, selamlar. Almanya Nürnberg'den ben Cengiz Beykozlu. Şu anda Viyana'dan Hollanda Rotterdam'a doğru yolculuk yapıyorum. Tüm kralcılara çok çok selamlar, saygılar sunuyorum. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime, sevenlerime hediye ediyorum. Dediğim gibi şu anda yolculuk halindeyim. Sizi online üzerinden dinliyorum, internet üzerinden dinliyorum. Büyük keyif alıyorum.
0: Eksik olmasın, sevgili kaptanımıza da selam olsun. Yolda olduğu için dışarıda da böyle yol sesleri, araba sesleri gelmekte. Ama algıladık sesini. Ona da selam gönderelim. Yol açık olsun tüm kaptanlarımıza bir kez daha. Hayırlı yolculuklar.
2: Kadirhan

Evet, biliyorsunuz son saatimizde unutulmayan şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşıyoruz. Öncelikle Orhan Gencebay'dan, sonrasında Tüdanya'dan iki güzel unutulmayan şarkımızı kralcılarımızla paylaştık. Şimdi üçüncü unutulmayan şarkımızla Ferdi Baba'yla geçmiş olan yolculuğumuzu devam ettireceğiz. Ama öncesinde gelen mesajlarımız var. Didim'den Nazmiye, şu anda kahve içiyorum. Bana şarkılarınla eşlik ediyorsun demiş. Afiyet olsun diyelim. Hollanda'dan kucak dolusu selamlar Kadir Han. Ben İbrahim Işıksoy, şu an seni eşim Zela ile birlikte en güzel şarkılar eşliğinde dinliyoruz. Sizleri çok seviyoruz demiş. Sevgili kralcımıza selam gönderelim, eksik olmasınlar. Yine gelen mesajlarımızdan İzmir Bergama'dan Abdullah şu anda mesaide. Samsun'dan Muharrem'den bir mesaj. Duygu Yıldız Tilbe'den bir şarkı istiyor. Antalya'dan şu anda bizleri takip etmekte. İstanbul Yedikule'den Banu sıradaki şarkıyı kendime armağan ediyorum diyor. Taşköprü'den selamlar, şarkılar çok güzel diyor Pelin. Özellikle tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin demiş. Hakan yine Kastamonu'dan şu anda bizleri dinlemekte. Nasrullah Meydanı'ndan herkese selam olsun diyor. Kadirhan abim iyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı tüm kralcılara ve sizlere armağan ediyorum. Sesine yüreğine sağlık demiş. Eksik olmasın. Bodrum'dan Erdinç Yağcı'ya da sıradaki şarkımızı armağan edelim. Yine Denizli Tavas'tan Ünal. Tüm kralcılara gelsin. Şu anda bir tekstil firmasında gece vardiyasında çalışmakta olan tüm vardiya arkadaşlarıma selam olsun diyor. Serhat Kulay, İstanbul'da yoldayım demiş. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyor. İstemiş olduğu şarkıyı az evvel paylaşmıştık. Hayrabolu'dan şu anda değerli arkadaşım Şükrü'ye armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Bir mekanda bize dinlediklerini belirtmişler sevgili Tamer.

0: Evet, Adana'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan, ilaçlama yapıyorum Adana'dan, Ahmet demiş sevgili kralcımız. Kolay gelsin diyelim bayram. Karadeniz'in incisi Sinop'tan selam olsun. Fırında çalışanlara sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Kadirhan abim hayırlı geceler. Nazilli'den Akif ben. Mesut Zeki kardeşime gelsin sıradaki şarkı diyor. Sakarya'dan Özlem, ilk defa yazıyorum. Şu anda balkonumda seni dinliyorum. Hep de dinleyeceğim. Kral FM ilaç gibi radyo. İyi ki varsınız demiş. İyi ki sizler de varsınız. Neşe, şu anda seni dinliyorum diyor. Yine arkadaşlarıyla beraber Konya Ereğli'de gece mesaisinde. Kolaylıklar dileyelim. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza. Kadirhan ben Almanya Dortmund'dan, Nail benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız, diğer taraftan da yeni gelen mesajlara gözüm ilişiyor. Bu arada son saatimize geçiş yaptık. Birazdan Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızı değerlendireceğiz. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda bir Kadirhan Instagram hesabım üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen bakalım sesli mesajlarımızın şöyle birkaç şimdi dinleyelim, kralcılarımız neler söylemiş.
1: Kadirhan abi hayırlı yayınlar, kolay gelsin öncelikle. Tüm kral ailesine sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Kıbrıs'tayım şu anda, yoldayım. Sıradaki parçayı aileme ve tüm sevdiklerime armağan etmek istiyorum. Tartus'ta bulunan, onları çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
0: Evet, Kıbrıs'a selam gönderelim. Yolda bizleri dinlemekte Ahmet Uçmaz. Tarsus'taki aileme selam olsun demiş göndermiş olduğu mesajda. İnşallah ailesi de sesli mesajını dinlemiştir. Son bir sesli mesajı daha paylaşalım.
2: Kadirhan abicim, iyi akşamlardan İstanbul. Fatih Kocam Sopapaşı'dan Ömer Bilbay. Sıradaki parçayı Bilbay ailesine ve Urfa Biricikler armağan olsun. İyi akşamlar.

0: Evet, yavaş yavaş beraberliğimizin de sonlarına yaklaşıyoruz. Birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Kadirhan Kayseri'den Cengiz Kocadağ, bütün Kayserililere gelsin sıradaki şarkı diyor. Nazilli'den Elif'ten gelen bir mesajımız var. Adana'dan seni dinliyoruz demiş Osman. Bilecik Bozoyuk'tan Batuhan, ben özellikle vadi arkadaşım Gökhan'a armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Ordu Fasa'dan iyi geceler Kadirhan, seni dinliyorum, şarkı kendime gelsin diyor. Devam edelim. Kadirhan iyi geceler. Diyarbakır Silvan'dan Yaşar, Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Tüm Kral FM dinleyenlere armağan ediyorum diyor. Yine iyi geceler diye başlayan bir mesajla devam edelim. Sevgili Kadirhan diyor, Tuğba ben Kastamonu'dan sizleri takip etmekteyim. Özellikle eşim ve kardeşlerime sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Şenel Lüleburgaz'dan kolay gelsin. 27 yıl oldu, sizin bağımlınız olduk demiş. Tüm Kral FM çalışanlarına ve dinleyicilerine selam gönderiyor. Bizden de ona selam olsun. Mustafa Gözde, Cemil, Esin, ailecek sizleri dinliyoruz demişler. Yine Bandırma'dan Şevki'den gelen bir mesajımız var. Sizden tayin olan arkadaşlarıma sıradaki şarkı armağan ediyorum. Bugün yanlarında olamadım ama benden bir şarkı armağan edersen sevinirim demiş. Armağan etmiş olalım sevgili kralcımız adına. Kadirhan iyi geceler, ben de İstanbul'dan Kadriye. Gecenin bu saatinde yaprak sarması yapıyorum. Kızıma da size de sevgilerimi iletiyorum demiş. Kamuran Akkor'dan bir şarkı istemiş sevgili kralcımız. Konya Beyşehir'den, Tugay'dan gelen bir mesajımız var. Bir akaryakıt istasyonunda şu anda nöbette bizleri dinlemekte. Soke'den gelen bir mesaj. Caner ben, Kadirhan ve Kral FM dinleyicileri çok selamlar. Müslüm Gürses'ten bir şarkı demiş. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Konya'da işte olan eşime Erdal'a selam olsun diyor Sümbül. Almanya'dan Hakan'dan gelen bir mesajımız var. 23 yıldır gurbetteyim, yaş 47 oldu. Ne eski dostlar unutabildim ne de onları. Beni arayıp sordular. Ne huzur var burada ne de mutluluk. Kalsam olmuyor, gitsem olmuyor demiş. Sevgili kralcımız gurbetin kahrını dörtlüklerle dile getirmiş. İnşallah yakın zamanda artık dönmelerini temenni ediyoruz. Gurbette hayat çok zor diye de mesajını sonlandırmış Almanya'dan. Sevgili kralcımıza da selam olsun. Dediğim gibi birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan, İlaç gibi radyo.

0: Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kadirhan Kırklareli Vize'den, Enver Yener ben, Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş sevgili kralcımız. Yine Kayseri'den Emrah'tan gelen bir mesajımız var. Sevdiği Esma'yla beraber bizleri dinlemekte. Sevgili Kadirhan, Fransa'dan uzun yol şoförü Gökhan ben, tüm Kral FM dinleyicilerine Fransa'dan selamlarımı gönderiyorum. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş sevgili kralcımız. Uzun yol kaptanımıza selam olsun, hayırlı yolculuklar dileyelim. Evet, diğer taraftan sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Birazdan gelen sesli mesajlarımızı da kralcılarımızla paylaşacağız. Öncesinde Ankara'dan Doğan Keleş'ten gelen bir mesajımız var. Biz iki kafadar Yasin Bulu'yla beraber seni dinlemekteyiz diyor. Hayırlı geceler benim gibi karşılıksız sevenlere, bütün arkadaşlarıma sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş Erdoğan Biçer. Eğer sevginize karşılık yoksa orada durmanın da çok anlamı yok. Size değer veren, sevginize karşılık veren insanlara önem gösterin, onlara yol açın. Çok böyle karşılıksız olan sevgilerin içinde de kendinizi yıpratmayın derim. İnşallah sevgili kardeşim de kafasına göre, kalbine göre birisiyle tanışır. Karşılıklı bir sevgi içerisinde hayatına devam eder temennisiyle. Bir sonraki mesajımıza bakalım. Evet, iyi geceler Kadirhan diyor Yeşim. Şu anda seni Ankara'da eşimle beraber dinliyoruz demiş. Dediğim gibi sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Bulgaristan'dan gelen bir sesli mesajımız var. Sevgili Rasim göndermiş Bulgaristan'dan. Göndermiş olduğu sesli mesajda bakalım Rasim neler söylemiş.
1: Kadirhan abi iyi akşamlar. Ben Rasim, burası Bulgaristan. Sıradaki parça Samet kardeşim Almanya'da olan Gelsin.
0: Evet, Bulgaristan'a da selam gönderelim. Yine gurbetten gelen bir sesli mesajımız var. İsviçre'den sevgili Ömer göndermiş sesli mesajı. Ömer de neler söylemiş hemen dinleyelim.
2: Kadirhan abi hayırlı geceler diliyorum. İsviçre'den Ömer Şenol ben. Çok değerli eşim Çiçek'e, İstanbul'daki çok değerli misafirlerimize, özellikle de Vehbe Akdemir'e, Akdemir ailesine sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Çalmış olduğun şarkılar gecenin karanlığında adeta ilaç gibi geliyor bizlere. Seninle birlikte zaman o kadar çabuk geçiyor ki farkına bile varmıyoruz. Bu güzel mesajımı senin seçeceğin güzel bir şarkıyla taçlandırırsan çok mutlu olurum. Türkiye'deki tüm dostlarımıza selam, sevgi, saygılarımı gönderiyor. Sana ve Kral FM ailesine hayırlı yayınlar diliyorum abi.

0: Selamlar Kadirhan, ben Almanya Asbuk'tan. Serkan, yine gece vardiyasında seninleyiz. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Amasya'dan, Merzifon'dan, Sibel'den gelen bir mesajımız var. O da kıymetli eşim. Fatih de seni dinliyoruz demiş. Kadirhan kardeşim, oğlumun ismi de Kadir. Şu anda seni dinlemekteyiz diyor. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı. İsmi belirtmemiş sevgili kralcımız. Ricamız olsun kralcılarımızdan. Mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri yazmayı unutmuyorsunuz. İyi geceler Kadirhan, onu çok sevdiğimi ama kavuşamadığımı belirtmek istiyorum. Nesrana gelsin sıradaki şarkı diyor Ömer. Aynı zamanda Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız yoğunlukta. Hemen Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili Efe'ye selam gönderelim. Mersin'den, Aydıncık'tan bizleri takip eden kralcılarımızdan, Kıbrıs'tan Elif, tüm sevdiklerime ve sevenlerime selam olsun diyor. Nur, yine İstanbul'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan, Nadir Özkanlı'dan gelen bir mesaj, Çanakkale Yenice'den, Haydaroba Köyü'nden sizleri dinlemekteyim. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Aynı zamanda sesli mesajlarımızın da birini paylaşalım. Sevgili kralcımız Almanya'dan Sancar sesli mesaj göndermiş. Bakalım Almanya'dan Facebook'tan göndermiş olduğu mesajda neler söylemiş kralcımız.
1: İyi geceler Kadirhan Bey. Almanya Facebook'tan selamlar. Sıradaki parçayı tüm Kayserililere armağan olsun. İsmim Sancar. Sizi dinlemekle vakit geçiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Hayırlı geceler Kadirhan. Şu anda İzmir yolunda seni dinliyoruz eşimle beraber. Bir şarkı da bizlere armağan edersen mutlu oluruz demiş. Sevgili Durdu göndermiş bu mesajı. Hem ona hem yolda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Yine Karaman Ermenek'ten sevgili Recep'e selam olsun. Kadirhan abi Kayseri'den Mustafa ben tüm sevdiklerim için demiş. Buse İnegöl'den sevgili Yunus Emre'ye de selam gönderelim. Evet, bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Güzel bir gece diliyoruz tüm kralcılarımıza. Nasip olursa saat 23'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

gece sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece.

Param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin?